Harap içkende şu signal peyda buludu. Bu sizin harap içken mas kelmeydi kallıkınızı düşündürdü. Spirt gerçe bir demlik kuşallık ilip gelse mi? Lekin salametlik ehvalınız yar benmese. İhtiyat kılın. Tövendikisi harap içki mas kelmeydi kallıkını bildirdiğin signalla. Sel karman. Harap içkende yüzü kızırış. Harap içkenden keyin yüzü kızırış naayt köpüşraydı. Bazılar bir neçe yutum ışıkla kızırıp getirdi. Bazılar yeni bir azdın keyin andın namayan boludu. Meyli kays türge teve bolsun, hemisi bedendeki etil aldigetnin yığılıp gelişidin kelip çıkıdı. Formal digetki okşaş, etil aldiget ziyallık bolgan ay türüdeki rak peyda kılgıcı madda. O bedende toplanganda, bütün bedendeki kan tomur, nerva, muskul katarlık tokulmalarını gıdıkla. Zeherlik zehimli neşini keltirip çıkarıdı. Harap içkende yüzü kızırış kızarması ve adamın harap kötürelişi kötürelmesi gibi bilen iki iş. Harap içip yüzü kızırdıgan kişilerin teni de etil aldigit dehidrogenaza deb atılıdıgan bir hıl enzim kemçil bolup, spirt metabolizmi etil aldigitka aylangandan keyin devamlı parçalanmaydı, hem de bedende toplanıdı. İlmi tetkikatlardan malum buluşça, etil aldigit dehidrogenazanın kemçil buluşunu gen belgeleydiğen bulup, özgertkili bulmaydıken, hem de muayyen irsiyet hayişiği iyiyken. Esinizde olsun, harap pişkende yüzü asan kızırdıgan kişiler üçün eytkanda. Her bir yutum harap içiş salametlikke ziyallı. Harap içkende demiz kılış. Harap içkende ihtiyat kılış gerek. Spirt yüreknin yükünü aşırıp, yürek sokuşunu tezletiyordu. Eğer yürek iktidarda mesele bolsa, ya ki spirt kısızgır bolsa, harap içkenden keyin demiz kılıdı. Eğer adette teniniz sağlam bolsa, ama harap içkenden keyin içiniz sıkılsa, bedeniniz sizge şunu eskertidu ki, bek köp içi valsınız, spirttin zehirlenip kalısız. Eğer bu duygu davamlaşmasa, derhal doktordun yardım soraş teklifini verimiz. Harap içkendin keyin içi sürüş. Harap içkendin keyin içi sürüp toktumusa. Aşkazan şey gıdıklanıp, ya ki ciger ve aşkazan şey iktidarda mesele körülüp. Bedenli spirtni vaktida bir taraf kılalmaydıgan kılıp koyuşu mümkün. Onundan başka, eğer özünüzden burun kıdın asan mest bulup kalgallıkınız ne, ya ki harak kötürenmeydi kalgallıkınız ne baykısınız. Bu ciğerinin metabolizm iktidarının tövelligellikinin signali. Ciğer ketişiş. Ciğer rakı okşaş, eğir keselle izdep kelgende, andın harak taşlaşını oylamam. Harap keşte harap taşlıgandan keyin jigeri yaxşı bolup ketemdu. Harap içişinin kuşallıkı bir demlik boludu. Ama bedenge bolgan ziyini uzak müddetlik hem hessile başıdı. Onun jiger raki, aşkazan raki. Yukarı kan besim. Yürek muskul kesili katarlıklarını keltirip çıkardığan asaslık sebeplerinin biri işkeldiği allıkaçan ispatlandı. Eğer harap içkendin keyin jiger. Aşkazan, yürek. Boğum muskullardan ibaret tört orunun ağırgallıkını baykısınız. Bu sizin harap taşlışınız ne esker tutu. Emeliyette harap taşlaş, ciğerini asıraşının en bivaste ünümlü usulü. Engeliye Medicina Journal'ı da ilan kılıngan bir türlük tetkikatı da 94 neper pidayı kabul kılıngan. Ulanın hemisi otur dereceden eğir derece geçe harap içi Allah bulup, her hafta da otur hesap bilen bir cin ikiser ak arak ya ki 10 butulka 750 mililitrlik pivi içidiken. Tecrübe başlanıştın burun. Katnaş kuşula iki grupluğu bölünüdü. Bir ayda bir temin harak içmeydiğen harak taşlaş grupsi ve devamlı harak içidiğen seliştirme grupta. Bir aydın keyin harak taşlaş grupsinin insulunu bolgan karşılığı kan besimi tövelleydi. Ciger iktidarımı yakşılınıdı. Ama seliştiriş grupsinin bu körsetkişleri asasi cihetin özgermeydi. Sağlamlık için harap taşlaş ve akılanı tallaş. Eğer siz harap taşlaşını oylaşıp atkan bolsun,

Radyon Vücu Dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

ilib berdi. Namratlıktan kutuldurış ötkülüge hocum kılış cenganın galbisini kolu keltürüşge küçlük terek boldi. Umumüzlük hallık cemiyetini karaldı kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşni paydılık şarait bilen temel edi. Neticelerini toluk muayelleştiriş bilen bile şunu mu görüp içimiz gerek ki devletimiz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgür işige ve şehir bazarlışış, yaşangalla köpüyüş, işki orlışı şekli köpkılışının tez terakki kılışıga ergişip, devletimizin icdimai kapalı sistemisi de yanıla yetersizlikle saklanavatıdı. Asaslıkı tüzümlerini birleştiriş toluk orlanmadı. Tüzümle ara yötgeç cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikkan işli güçüyle callık işki uğurlaşkalla, yeni kesip altı da işki uğurlaşkalla katarlık kişiler topları icdimai kapalet dairesi kırgızılmadı. Sugurtudun düşüp kiliş, sugurtsız kiliş, sugurtu üzülüp kiliş ekvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşku mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıkı ziyadı zoruyup gitip, bazar asasi gövdeleri ve icdimai küşle üstüge alıdığan toluhlumu kapaletinin terakkiyatı yeterlik bulmayvatıdı. İcdimai kapaletini bir tutaşı gemleş katlımını östürüşkü doğru kilidu. Caylanın kırım çıkım zidiyetini temponlaştırışta bizim bir kadar zor. Şehir yezla, rayolla, amma otursudaki teminat perki digendek muhabık emez. İcdimai kapaletinin ammivi mulazimet iktidarı bilen halk ammısının ihtiyacı otursa da yanıla belgilik perik var. Bazı caylada icdimai sugurta fondi tügep kılış hevbi mevcut. Biz bu yetersizliklerge yüksek ehmiyet verişimiz hem de onu hakiki hal kılışımız gerek. Partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda devletimizin kelgüsü 5 yıllık hatta 15 yıllık terakiyat planı süratlep berilip, barlık halkının ortak bir işi türütkü buluşta tehimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılış talep kılındı. İcdimai kapalet halk en kümül bülüdüğen, en bivaste, en real menfaat meselesi takılıdı. Biz kayıt taksimat salmıkını tehimi aşırıp, öz ara yardım bir iş iktidarını küçeytip, tehimi kıp ademini icdimai kapalet sistemisi kırgızıp, ken halk ammısını tehimi şençilik, tehimi toluk kapaletki iyi kılıp, halk ammısının köp katlamlık, köp kıllaşkan ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, pütkül halkını kaplıgan, şehir yeza bir tutaş planlangan, adil, birlik gelgen, imkaniyetlik sicil bolgan, köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı putulışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakkiyat seviyesi, icdimai şaraitti. Medeniyet alahidliki okşaş bulmağışka, icdimai kapalet tüzümü mu mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Lekin aynen köçürüp gelmey, oddiy halda nuskulu olmay, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yanılık yaratıp, roşen cungoça alaydiliki ege, icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz, Cungo Komünistik Partiyesinin rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, İcdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Halık Nihammed'in ala bilişte ortak bir işti çıntırıp, halıkının bəx saadetini aşırış, icdimai adlılıkını ilgiri sürüşünü, icdimai kapalet işlerini terakki kıldırışının tüp mevkesi ve məxsit kılıp, silahat, terakkiyat neticilerden tütkül halıkını teğimi köp, teğimi adıl nepke eriştirdik.
tüzüm arqalıq yetekleşti.

işini küçəytib, ictimai kapalı cəhətdə puraların inkası küçlük bolu atqan, ğəm qıldırdıqan, başını qatırdıqan, əndiş qıldırdıqan işlağa. İctimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duruvatkan kıyın meselelerge yakından dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alga sildirtiş gerek. Köp katlamlık, köp tövrüklük yaşanganda kütünüş sugurtisi sistemisini tezir avajlandırıp, yaşanganda kütünüş asasi sugurtisi, asasi davalını sugurtisi meblağını gəmləş ve təminatını tənşeş mekanizmini takamılaştırıp, yıllık pul tüzümünün kaplaş dairesini kinaytıp, Üçüncü tövrüklük yaşanganda kütünüş sugurtisini kalıplaştırıp ve ravajlandırıp, soda davalının sugurtisini pahalı ravajlandırıp, halık ammasının köp kıllaşkan ihtiyacını tekimi yakışkandırış gerek. Asasi davalının sugurtisi, işsizlik sugurtisi, işte yarının sugurtisini ölkü dəridisi de bir tutaş gəmləşki türütkü bulup, Merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza ictimai kutkuzuş hizmetini yezi kenetlerini güllendiriş stratejisi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza ictimai kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yar yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dikkan işli gücüyle canlılık işkı orlaşkalla, Yeni kez bağaltıda işgı uğurlaşkallarını ictimai suğurtı katnaştırış tüzümü, her bir septin çekingellerini kapalatlandırış tüzümü, yaşangallarına gamkorlu kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış, meyiple yetim balılığa yar yülek buluş katarlık ictimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yıldan bu yan biz yaşanganda kütünün suğurtısını Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla şark kısımdaki terakki tapkan rayonlardan otra, garbi rayonla ve konu sanayet bazısı caylaşkan ölkilerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İctimai Sugurta Fondu Kırım çıkımı cahitki rayonla ara kurulmalık ziyetini ünümlük pes eytip, yaşanganda kütünüş pulunun vaxtıda Toluk tarqıtılışıga haqiqi kapalatlık kıldık. Lekin rayonla ara tampon bulmaslık meselesi tek tüptün hal kılınmadı. Şuna yaşanganda kütünüş asasi sugurtisini memleket boyunca bir tutaş gamlaşını tez emelge aşırış gerek. Bu ictimai sugurtidiki çoğun san kanuniyetige uygun kılıdı. Şundakla yeni terakiyat endisini berpa kılışının talibi hesaplanıdı. Yaşanganlarının tez köpüyüşü, bulup mu yaşanganlarının sozulma keselgi kırıp da buluş nispetinin eşşiğe ağışıp, yani kilip davalaş tekniksi terakki kılıp, tekimi küp davalı gudek doğru yok keselini davalı gili ve tizgili gili buluş imkaniyetinin yartılışıgı ağışıp, davalının suğurtsız çıkımı tekimi zor besimgi duş gelmekte. Davalaş, davalının suğurtsı, Tibbi doğrını hem türütkü kılışını kattı boşaşmayı masa alğı sildirtip, meblağ gəmləş ve təminat tənşeş mekanizmini takamullaştırıp, dövlət doğra ve xormu materiallarını merkezlik, köp mıhtarlıq setivlişka, təşkilatçılık kılış ıslahatını alğı sildirtip, davalınış suğurtısını çıkım kılış usulü cəhətiki ıslahatını çonkurlaştırıp, Davalaş doğru mulazimeti bağısını şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, davalınış sugurtisi fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yakın kıladın bu yan, yaşanganla köpüyüş dəridisi bir kadar yukarı bolgan nurgun terakki tapkan devletle ve yeniden gülünüvatkan devletle kanunu belgilengen pensiye yeşini keşiktiriş ıslahat planını oturup koydu. Lekin, Yolgu koyulışı ancak oğuşluk bulmadı. Bazı devletle bu ıslahatta oğuşsuzluk uçurdu. Biz ıslahatının yönünüşü, ritmi ve salmıkını muvaffak ilgilep, ammimi fikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep, bu ıslahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler.
Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz tönügünki radyo jurnal programımızda Modelli Paşır tercümesindeki Panci Leyn'in Sizge bir hayvanat bahçesi o Kılay namlık hikayesinin aldın kısımdan anlatkandık. O, yakın dostu Çen Yaya'nın baş ketinçiliğini halkılış məxsidi de Leyha ile tanışıp kalandım bu yan. Leyha onun dostunu kayta avar kamaydıgan buldu. Ama o özü Leyha onun para kendiçilikden kutlanmadı. Hatta Leyha onunla nispeten besin ve korkunuş payda kılgan idi. Ondaqta Leyha onu yana doğumluk avar kılamı? O, bu mürekkep münasibetlerini hal kılalamı? Bula kızıqsınız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radyo jurnal programımızı orlaştırılığan Modelli Paşır tercümesindeki Panci Leyn'in Sizge bir hayvanat bağıtçısı o Kılay namlıq hikayesinin devamı da bolsın.

Kadirlik dostum, anlayatkanınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programısı. Ben riyasetçi dostum Şirin Bulduqdi. Dekdiniz, bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılan Mutallif Haşir tercümesindeki Panci İleyinin sizge bir hayranlık bahçesi soğuk kılaynamlı hikayesi de bozun.

0: Dada, abdob tıxırdab gitmişsiniz.
1: Özünüzün asıran, ciddiyleşmən.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayrılıp durğandak, Adem'le tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı kovdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Oblonski mağay dep duruşuğa korni kırıp Sergi Alekseyiç geldi, dedi. Oblonski onundan Sergi Alekseyiç diyen kim o dep sorayı devitip bir dil onun kimlikini eslep kaldı. Seryoja mı? Men tık Sergi Alekseyiç desen onu bir minister mikin dep kaptı men. Bir dillı o, Anna'nın onu körüp kelsen, degenini esi kaldı. Anna teki onu kögeş kagin devidi. Oblonski hoşlaşıdığan çağda, Anna'nın adamının işçi ağırgı dek biçarı halette, sel ıza tartıp bırak. Sen onu kömey kanmaysan, körüp kalsan onun nerede turvatkallıkını, kim karavatkallıkını tepsili bilip kelsen? Onudun başka, Sitva, eğer mümkün bolsa, seninçe mümkün go ha? Digerlikini mi esledi? Oblonski şu çağdıla, onun eğer mümkün bolsa, digen gepinin nemigi kartılgallıkını bilgen idi. O acırş resmiyetini mu ötügeli bolsa, hem oğlumunu mu mağı buyurup bese demekçiydi. Oblonski, baya Karenin bilen sözleşkendin kiin, bu işini oylaşkı mı bolmaydı kallıkını. Ciyen oğlunu köreligini ge, hoş bolsa boludu kallıkını bilip yetken idi. Karenin oğluğa hazırgıca opsinin gepini kılıp bakma kallıkını esletip, Oblonski'den onunğa obs toğırlık bir iğizmi gep kılmaslıqını sordu. O ötken kıtım obsulen körüşkendin kiyen katık ağırıp getti. Biz ondaq bula de pekat oylumap çıkemmiz. Hatta biz onu ölüp kalamı kiyen dep oylugan. Hele mi yakşı muhafık davalaş, hem yazda denizde soğu çömöldürüş digendek usulla bilen salametliği esli kep kaldı. Hazır men onu doktorunun mesleğeti bilen mektepke aparıp bedim. Doktor digendek, savaqdaşları onun gına ait yakşı təsir kaldırgaçkım ikin, hazır salametliği intayını yakşı, okuşumu obdan. Pah pah, acayip kilişken yigit boptuğu bu. Hem de onu Seryoja emez, Sergi Aleksandroviç desek boğu dek. Dedi Oblonski çıraydı huşal külke, üstüge kök kaltı çapan, uzun iştan kiyvalgan, gevdilik, kanlaşkan bir oğul balının mezmut dessep kırıp kelevat kallıkını körüp. Bala nait sağlam huşal görünetti. O tağısıga yoçun ademgi salam begendek igilip salam berip bulup, bir dılı tağısını tonup kaldı de kızırıp ketti. Ve bir nemedin rencip hapı bolup kalgandek, burulupla dadısının yenigi berip, özünün imtihan kağızlarını onunğa tapşurdu.
Netijalaring yaxshi-ku. Ha, bo'pti. Endi chiqib ketsang bo'ladi. Azroq judabdi, ammo bo'yi o'sib, cho'ngli bola bo'lib qopti. Ko'rib xushol bo'ldim. Meni tonidingmi? Bola ittik dadasiga qardi. Tonidim, tog'am, dedi u tog'isiga qarab qo'yib. Orqadan yana ittikli yerga qarab oldi. Tog'isi uni oldiga chaqirib kelib, qo'lini tutdi. Ha, qanday qaraq turibsan? Dedi Oblonski uning bilan paranglashqisi kelib. Lekin nima deyishini bilmadi. Bola qizirib javob bermay, qo'lini tog'isining qo'lidan asta tortdi. Oblonski qo'yib bergandan keyin dadasiga lappida bir qarab qo'yib, xuddi qafasdan qutulgan qushdek, uchqondek yugurib uydan chiqib ketdi. Seryojaning opsini oxirgi qetim ko'yganiga 1 yil bo'lib qolgan edi. Shuningdan keyin u opsi to'g'riliq hech qanday xabar olmadi. Shu yilda uni maktabga berib yetishdi. Maktabda nurg'un saboqdoshlar bilan tanishdi va ularni yaxshi ko'rdi. Opsi bilan uchrashganidan keyin opsini to'liq o'ylab og'irib qolgan. Shuningdan keyin opsi to'g'risidagi u o'y-xiyollarni kallasidan chiqarib atgan. U xiyollar kallasiga kelar kelmaylar, xiyolidan neri qilishga tirishib, undoq o'ylarga berilish nomus ish. Qiz balining ishi o'g'il balig'a o'g'il saboqdoshlarga loyiq emas deb o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. U dadisi bilan opsining urushib qilib ayrilib ketganligini. Endi o'zining dadisining yanida turishi kerakligini bilgan edi. Shunga o'zini bu ahvolga ko'ndirishga tirishdi. Chiroyi opsiga o'xshaydigan tog'isini ko'rgani uning ko'nglini xira qilib qo'ydi. Chunki bu uchrashish u uyat ish deb hisoblagan xotirlarni yodiga solgan edi. Bo'lib mubayo

Oblonski her kaçankıdek Peterburg'daki vaktini bikar ötküzmedi. Peterburg kelgendin kiyin sınlısının acırış resmiyeti bilen özünün hizmet işiği meniştin taşkırı avayen güçlep Moskova'nın buruk durumu turmuşini azrak bolsumu untuş, azrak ruhlunu veliş gerek idi. Gerçi Moskova'da mı restoranla, kahve hanıla, ammavi katnaş peytulları bab olsa mı, Oblonski'nin yes kılışça yenili zeri kişilik mezisi yok idi. O Moskova'da, bulup mu öz ailesi de türüyü verse ruhsuzlanıp, hapıgan bulup kalattı. Moskova'da uzak kıça hiç yakı çıkma yaşap kilovat kaçka, Xotununun tonlukları, kotuldaşları, balılanın salametliki, okşi, hizmette uçuraydıgan hılmı hıl işla, kar suylep gelişle cenigi tekken idi. Lekin Peterburg gelip, özü yakşı arlaşıdıgan, Moskova'dakilerge okşaş hevessiz yaşamay, hayatını hakiki mənisi bilen ötküzü vatkan, yukur tabiqidikile arsida yaşaşkı başlaşı bilella, hem gemleri, iş puşukları bıraklı götürülüp gitetti. Xotunu çu. Bugün o, Kinez Çeçeniski bilen moşu iş doğruluk paranlaşıp kaldı. Kinez Çeçeniski'nin ailesi bayikken, oğlu çoğun bulup, paj herbi mektipige okşkı kırıptı. Lekin onun kanunsuz yeni bir ailesi mi bab olup, o ayaldın mı işki balısı bayikken. Birinci ailesinin o her aldı razıyken. Ama ikinci ailesinin könlü su işçidikken. O çoğun oğlunu o ailesi gibi başlap mı beripti. Onun oblonuskiyi deyişçe, bunda kılıç oğlu üçün paydalık iken. Turmuş tecrübesi aşıdı iken. Eğer Moskova'da moşundak işini kıladık Allah bolsa, hakla ne mileni demeydi? Balıla çu. Peterburg'da balıla dadıllarının turmuşuğa kaşılı bolmaydı. Mehsus mekteplerde okuydu. Moskova'daki dek turmuşunun hem huzur halavetini balla görüş gerek. Ata anıla balıları üçün yıllap çapa çekse, gem kaygulağı çökse, hiç gep yok deydiğen sepsete bu yerde yok. Hem Adem, bulup mu terbiye köygen medeniyetlik Adem'le, Adem özü üçün yaş gerek de biludu. Hizmetçi, bu yerde hizmette mu Moskova'daki dek undak muşakkat ve tinimsizlik yok. Adem her hıl hukuk tutkan Adem'le bilen uçuruşup duralaydı. Fırsat gelse ulanın hizmetini kılıp koysa, kişilerin könlüge yakıdığan geplerini kılsa, her hıl Adem'lege özüge yarışa muameli kılışını bilse, ondak Adem'lerin hizmeti nait tez üsüp, Oblonuski tünügün körüşken Brant Sefko okşaş, hele çoğun menseplegimi olduralaydı. Peterburgluklarının pulgu bolgan karışı Oblonuski'ye bekme yakattı. Bart Neniski, o özünün turmuş usulu bu içe yılı 50 bin rubli hıracat kılattı. Onunla nait yakşı geplerini kıldı. Çiçik tamaktan aldı da sözleşip oldurup Oblonuski, Bart Neniski'ye şundak dedi. Sen Mordovinski bilen yakın go deymen. Bana yardım kılıp, aşınanğa men doğruluk iki kız gekip koysan. Bir orun baydi, şu orunu alsam devidim. Cenip tümür yol,

0: Oblonski Betsy'ga her kıl çakçaklarını kılattı. Bazı edepsiz geplerini mi kılıp koyattı. Betsy mi onun şundak geplerini, çakçaklarını yaktırattı. Bunu Oblonski biletti. O Karenin bilen körüşken künnün ədisi Betsy'nin öyüge berip, özünü başkadın yaşırıp kalgandak yes kıldı. Kılıksızlıkları, yalgan eğitişleri əddedin şünçilik eşip getti. Emeliyette o Betsy'ni unçilik yaş görüp getmeydi. Hatta bazı de onundan bizarma bulattı. Ula şundak geplerden başkığa tili kelmeydigandek sözleşetti. Çünkü Betsy onun özüge hem aşındak geplerge amırak idi. Şu arada Kinez Miyakkaya hanım kelip kelip ikisinin parağı üzülüp kaldı. Oblonski onun kelginedin hoşal boldi. He, siz mi bu yediken sizde? Dedi Kinez Miyakkaya hanım Oblonski'ni görüp. He roz, sizden helikli bir çağrı sığınınızın ehvalı konda kurak. Siz man bunda karmancı? Gep arlıkı da şu gepni koşup koydu o. Barlık ademle, onundun mınası eski ademle, onun hücum kılışkı başlayan çağdın başlapla, men onu acayip çıraylık şıkıldı deyip oylugan. Men Vronski'ni hergiz keçirmeymen. Çünkü ötkende onunla Peterburg kegende, o bana onun kegeldikini haber kıp koymaptı. Haber tapkan bolsam onu elip hem miyek berip kegen bulattım. Onun kız salımımını çokum yetküzüp koyun. Hem de siz bana onun ehvalı doğruluk sözlep berin ço.
1: Rast, onun ehvalı bek iğir. O, Oblonski tolumu saddı bolgaçka, Miyakkaya sığınızın ehvalı doğruluk sözlep berin desela, onun gepini rast okşaydı dep işinip gelip, onların ehvalını sözleşki başlıydı. Miyakkaya Kinez hanım şu an onun sözünü bölüp, özünü sözlep getti.
2: Onun kığını başkalarının, men ulanın içi demez, başkalarının kığaları bilen okşaşlı iş. Ama ula uğurluk çıkıgan. O bolsa başkalarının aldaşını halımay aşkı arı kıgan. O şunda kılıp yakşı kıldı. Onun sizden ağı küy oğlunuzda taşlıp etkini hecep obdan boldu de. Beni eyip ki buyurman. Onu başkalarının hemisi akıllık deyişip git etti. Bir melli dörtte ettim. Hem de hazır o Lidiya bilen apak çapak bop ketken dinkiyen. Ulamı onu dört, ekmek deyişidigan boldu.
1: Bir işini bana düşündürüp koysanız. Men tünü gün sınlımının işi bilen onun yenigi berip, enik bir cevap berip etişini sorudum. O bana derru cevap vermey oyluş bakay dedi. Bugün etigen git saklısam onun da neyskandak cevap gelmey. Meni Graf Lidiya hanımınki çakırgan bir bağı kep kaldı. Bu neymişti?
2: Belli, belli, bana demedin mi?
1: Dep kuşal sözlep ketti Kinez Miyakkaya hanım.
2: Ula çokum Lando'nun keşiği berip pal açkızgan gep.
1: Lando demsiz? Onun pal açkızı digen kandak gep. Lando degen kim?
2: Neme? Siz Joel Lando ne? El içide namı ba Joel Lando ne? Aşı evliya Joel Lando'nu bilmem siz? O mu ekmek bir neme? Ama sizin sınırınızın takdiri şunun kulu da. Gördünüz mü? Çetti yaşıganın kasapitini. Hiç demedin haberiniz yokken. Siz gidip besem. Lando əsildə Parijdiki bir magazinda mal satqıcı olub işləbdikən. Bir günə özünü köstətkili doktorxanığı berib, koridorda uxlab qapdı. Bir çağda uxlab etib, özü içilə doktorunun çağırışını saxlab ol

Oblonuski, Bartnanuski'nin uyida tamak bilen harak toyup, andın Graf Lidiya hanımının uyiga digen çağdın azıraq keçkip badi. Graf hanımının uydiyeni kimle ba? Elik Fransız mı ba mı? Dedi Oblonuski, dalan uyda Karininin özüge tonuş peltosu bilen yeni bir oddi ve galit tikilgen peltonu görüp, işik bakardın. Alexey Aleksandrovich Karinin bilen Graf, bizi zovav ba? Kinez Miya Kaya hanımının etkalları rası okşumamdı. Dep oyladı Oblonuski, pelenpey bilen yukurgu çıkıp gedi ütüp. Galitili işe. Lekin Graf Lidiya hanımı yıkıllı işinin paydısı ba. Onun təsiri intayın küşlük. Eğer o Pomorskiyga bir ığızlı gep qıp koyduğun bolsa, işlerimden hel buluşu gep yok idi. Graf hanım bilen

0: Yani düşünüp gidelişiniz natayın.
1: Yok. Onundaki okul özgürlüğünü ben asasen tasavvur kılalayım ben. Biz burundan yakşı ütüp gelivatımız. Hazır yine. Oblonuski cevap verip etip, o işki ministerinin kayısı bilen en yakındı. Kayısı yakın bolsa, şununla men üçün gep kılıp koyuşunu desem, digen oy bilen, Graf Lidiya hanımga karap, yakınlıkkını külüp koydu. Onun yürüküde bolu vatkan özgürüşle, kişilerge boğan mehir muhabbetini küçeysi küçeyti du ki soslaştırmaydı. Menin digen geplerimle taz düşünüp kiten meyvatsız o deymen. Çay içem siz. Dedi o, Petnus'ta çay götürüp kırgen hizmetkarını közü bilen ima kılıp körüstüp. Toluk düşendim dep et almaymen, Graf hanım. Elbette onun bəxsizliki. Şundak, onun yürüküdü özgürüş başlangan haman, bəxsizliki acayip zor bəxtki qarab özgürüşki başıldı. Dedi Graf hanım, Oblonuskiga galiti bir yesiyat bilen qarab koyup. Qarğanda, onu o işki adamın her işkisi gibi gep kıldırsam boğu dek, dep oyladı Oblonuski içi de. Elbette Graf hanım, menin oyumca onundaki bu özgürüş şunçilik sırlık özgürüş ki bu doğruluk yap kılışka hatta en yakın kişilerinin mi tılı bağmaz değmen. Yak, onun del eksiye kılç korunma yap kılışımız şu yol bilen birbirimizgi yardım verişimiz gerek. Şundak bunun da yap yok. Ama kişilerin itikadıdaki farklar intayın çoğun. Onun üstüge, dedi Oblonuski, mulayim külümsirep koyup. Mukaddes hakikatte farklarının buluşu mümkün emez. Şundak, elbet şundak. Lekin, Oblonuski sel onaysızlanıp gelip, gepini toktuvaldı. O ulanın dini meselelerge köçüp kete vatkallıkını çüşengen idi. Şu turkuda uxlap kalıdıgan ne kılıdı? Dedi Karenin Graf hanımının yenigi gelip mänilik kalda boş şıvırlap. Oblonuski iştik landoğa karap, onun sapanın kol koyduğan yerge kollarını, yölençükige özünü taşlap, Deriz'nin tüyüde beşini sangılıtıp oltırgallıkını köydü. O ulanın özüge karavatkallıkını sezip beşini kötürdü ve ballaç saddı külküsü bilen külüp koydu. Onunla karmaydı, dedi Graf hanım ve çakkallık bilen Karenin'a orunda koyup verdi. Baykışımça, del şu çağda bir hizmetkar bir parça xatını götürüp kirip geldi. Lidiya xatını içtik görüp çıkıp, o ikisinden keçirim sorudu da, nait tezlikte ornadan turdu ve üstelgi berip xatki cevap yazdı. Andın xatını hizmetkarı tutkuzup, ulanın yenigi inip geldi. Baykışımça, davam kıldı o baya başlagan sözünü. Moskva'da dınığı tolu mu biperva karaydıken? Bolup mu erle? Yakay Graf hanım, Moskvalıklarının katli kararlık dep namı ba, dedi Oblonuski onun gepige cevaben. Şundak. Ama benim bilişimce, siz dınığı biperva karaydıken adamla cümlesiden, dedi Karenin onunla karap, erinçeklik bilen külüp koyup. Bu ya kandaklaşı bir perva karısın, dedi Lidiya. Mən bu cahitli bir perva emez. Pürsat kütüp duruvat emen, dedi Oblonuski, Adem'nin amıraklıqı gelgüdek çıraylıq külküsü bilen. Yes kılışımca, bana bu mesele üstüde oylandığan pürsat teki yitip gelmedi. Karın

0: bilan Lidiya bir-biriga qarshib qo'ydi. Biz o'zimizga keladigan fursatning qachon yetib keladiganligini mangu bilmaymiz, dedi Karenin jiddiy turib. Biz o fursatning kelgan-kelmaganligi bilan hisoblashib o'ltirmasligimiz kerak. Chunki Tangrining shafqati bandining ilkida bo'lmaydi. Ba'zida u kechkunduz xiyol qilib yurgan odamning beshiga qo'nmay, savolga o'xshash xiyolida yo'q yurgan odamlarning beshiga qo'nib qoladi. Yo'q, tex vaqt kelmaganda qiladi. Dedi u fransuzning har bir harakatiga diqqat qilib o'ltirgan graf xonim. Lando o'rnidan turib ularning yoniga keldi. Gepanglarni menmi anglab o'ltirsam bo'lamdi? Sordu u.
1: Elbette buludu. Men sizni avar kımay dep gep kılmavidim.
0: Dedi Graf hanım onun mulayim karap koyup.
1: Merhamet olturun.
0: Gözümüzü yumabilip Tanrı ata kıgan toğurluktun, yakşılıktın özümüzde kaçırma saklı boldi. Dedi Karenin sözünü devam kılıp.
1: Biz sizden bizge okşaş bekt kısa zaver bulup Tanrı'nın dilimizde işgeldikini mengü yısıkıp üçünüzün tüleyimiz.
0: Dedi Graf Lidiya hanım özgü işengen bir hıl körenlik bilen külüp durup.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Yol tosuluştu mu korkmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti barğansır yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Bu adamni tinishsiz qildiradigan nerva yetkizguchi moddasi. Shuning bilan bir vaqtda triptofan mu melatoninni sintezlaydigan ham ashyolarning biri. Halbuki, navodi kechki tamoqda ko'p miqdorda oqsillik yemaklarni yeganda

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Özara varislik münasibeti bağ kişiler okşaş bir vakitte ölüp gelse kanda kılıç gerek. Aldı bilen bu vaktiki dil misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'ın 32 yaşı kirgen tuğulgan günü yetip kilişke az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküzmekçi boldı. Onun yakın dostu Li Xin, Hotini Wang Fang, oğlu Li Yong ve kızı Li Lin'ni ilip öydün çıktı. Şu günü katlı yağmur yakışka Li Xin yol iğızıda tez süratte gitip atkan yük optimalığı dikkat kılmay katnaş vakası yüz verdi. Kutkuzuş optimali yetip gelgende emmeylerinin tınıkı tohtıgan bulup kimnin baldur kimnin kiyin ölgelikini bekitiş teski tohtıdı. Li Xin'nin atanısı burullu vapat bolgan. Birer akufkusi ağaç sınısı mı yok? Hotini Wang Fang'nın anısı oğlu Li Yong'nun hotini Şavşa hayat idi. Töteylen ölüp ketkendikin Wang Fang'nın anısı bilen Li Yong'nun hotini Şavşa Mıras'nın kimgi tevbe buluş doğrusu da talaş tartış kılıştı. Şavşa Mıras'ni tan buluş gerek dep karsa Wang Fang'nın anısı tan buluşku bulmaydı dep kardı. Wang Xiaoqiang katnaş vakasının özünün tuğulgan gününü ötküzüş sebebinden kilip çıkalıkını oylusuyla katlık azaplanattı. O dostudun Wang Fang'nın anısı bilen Xiaoqiang'nın Mıras macerası kılıp atkalıkını anlap, Li Xin'nin ailesi dikilenin Mıras macerasını hel kılışkı yardan veriş kararı geldi. Ondan da işgeylenge Mıras'ta kandak bölüş gerek. Bu diloğa mındak düşenci berildi. Bu diloğ misali ölgen vakitini bekitiş meselesi geçetildi. Ehtilep kanun destorda öz ara varislik münasibeti bulgan bir kanç kişi okşaş bir vakada ölüp getip, ölgen vaktini bekitkil bulmasa, başka varisi yok kişi aval öldü deyip karılıdı. Hemmisinin başka varisi bolsa, aldınki boğun aval öldü deyip karılıdı. Ölgüçüle bir boğundu bolsa, birli vakti öldü deyip karılıdı. Özara varislik kılmaydı deyip inek belgelendi. Bu dilu misalı da Li Xin bilen Wang Fang'nın boğunu okşaş, Li Yong bilen Li Lin'nin boğunu okşaş. Ula özara varislik kılmaydı. Li Xin bilen Wang Fang, Li Yong, Li Lin'nin atanısı, ula aval öldü deyip karılıdı. Ula Erhotun bolgalık üçün, Erhotun ortak mülkünün 20 şahsi mirası hesaplanıdı. Li Yong bilen Li Lin, Li Xin'nin varisi bolgalık üçün, Li Xin'nin mirasını tan bölüşsü buludu. Anısı Li Yong bilen Li Lin, Wang Fang'nın varisi bulup, Wang Fang'nın mal mülkü üç eylengi tan bölünsü buludu. Tövende Li Yong bilen Li Lin'nin miras taksimatı karapakaylı. Aksi Li Yong'nun birinci reddeki varisi onun hotini Şavşa. Şavşa yukarıda etilgan Li Yong erişken mirasının hemisi erişiydi. Sınlısı Li Lin'nin ikinci reddeki varislerden momusulu ba. Şunun üçün momusi Li Lin'nin varislik mirasına erişiydi. Kısıkısı yukarıda etilgan mirasını Wang Fang'nın anısı bilen Şavşa'a tan bölüşkü bulmaydı. Wang Fang'nın anısı köprek mirasına erişiydi. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun destori 1121. maddesi de mundaq belgilengen. Mirasqa varislik kılış varislik kılınğıcı ölgen vakittin başlanıdı. Özara varislik kılış münasibeti bolgan bir kanç kişi okşaş bir vakada ölüp getip, ölgen vaktini bektikil bolmasa başka varisi yok kişi aval öldü dep karılıdı. Hemisinin başka varisi bolsa, ölgücülenin boğun perkı okşaş bolmasa aldınkı boğun aval öldü dep karılıdı. Ölgüçüle bir boğundu bolsa, birli vakitte öldü deyip karılıdı. Özara varislik kılmaydı.

Cifamillik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmetçi xadimidin yardım pulu işini sürüştürgen. İki tarafından sözleşiş ün xatırsı da körsteliştçe, eyni çağdaki siyasetki asasen, istimalçı pekat bırak kılıngan avtomobilini almıştırış yardım pulu bilen, yeni avtomobil setiviliş yardım pulu işçiden pekat bir türünü tallab bəhriman bulalaydıken. İkinci sot kolgacı sot mekimisi munda qarıdı. Avtomobil setiviliş yardım pulunu hükümet tarmıqı şartki uygun kilidan istimalçılığa tarqıtıdı. A şirket, tarqıtış asası gövdüsü əməz. Setiş xadiminin pikrimi qarızgi bulan muayyenləşdirişini şəkilləndirəlməkdi. İki tərəb, üçüncü tərəbdən vakalıdan talun kesip yardım pulu ilişini iltimas kılışını pütüşüb, qanundaki belgelimiye xilaplıq kılgan. Şuna bu bütün küşke igib olmaydı. Vakalıdan talun kesiş məsilisini oylaşmağın təqdirdimi G-Familik, Bırak kılıngan avtomobilini almaştırış yardım puludun bəhriman bulup bolğaşqa siyaset boyunca birli vaqtta avtomobil setiviliş yardım puludun bəhriman bolalmaydı. Yoqurqılanı umumlaştırıp, ikinci sot kılgıcı sot məhkemesi narazılıq ərzini rət qılıp, əsli hükümünü küşke iyi kılış doğrusu da hüküm çıxardı.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bosganda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaxtlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

bir psixiatr şundaq degen. Her bir adamın turmuşta bir mahal nahayti müşkil mezgilleri buluşu mümkün. Turmuşun kıyınçlıkları, hizmetteki umutsuzluk, ögünüş besimleri, muhabbetteki perişanlık degen okşar. Lekin bulanı çıdap ötküzgenlerinin hayatı çok güzel buludu. Şu an bir yolda en süreçlerimizden ağaçtı yok. Elbette bunu hemimiz his kılalıyız. En halkılık peytte bizden en çok yoşurun küçüğümüz aşkarlıktı. Biz şu peytte yüzümüzden kançılık kalsız geldikini bilelimiz. Şunu bilen hayatka tekimi ümit, işenç bilen muamele kıldığan bulumuz. Turmuşta bir adam hoşallık ve kanaatini özge hemra kılalıganda ondan barlık kıyınçılık o kişini korkutamaydı. Izçıllık bilen hayatı küçüğünü yokatmaganda mengü gelbi kılıç istikini emel kaşıralaydı. Çoğlaşka vakti kıyınçılık sizini harguzup koymuşsun. Tırışçallık ve en güzel netice sizge hemra bozsun. Hinemizse en güzel küyümüz sizge hemra bozsun. Merhamet.

Ben Suyumlu Dostlar programımızda anlaşılmadı da hemimiz mükemmellik intilimiz. Mükemmel buluşunu ümit kılımız. Hayatımızda mükemmel kılıdığan mündak bir neçü türlük işler bakken. Beni kulak silin. Okuğan kitabınız hem de mangan yolunuz baştan geçirgen barlık işleriniz sizden hayat endizinizge bir vasıta çok tesir gösterdi. Nezer daire endizini belgeleydi. Çok endizimiz hayatımızı belgeleydi. Turmuşta biz uçuratkan her bir ademge Çin köylümüzden minnettarlık bildireyli. Hem de hayatımızda bizgi nurgun ademle uçurap durdu. Hayatlıktaki bu uçuruşuş nait kümmetlik bulup, hayatımızda peyda boğan ademle bizgi nispeten katlı bir soğat izatlıydı. Şunlaşka hayatımızda yolukkan her bir ademge minnettarlık bildirişimiz gerek. Bezile bizden hayatımızdan balılık devrimizge hemra buludu. Yeni bezile yaşlıkımızga hemra buludu. Hem bizim bekerek isimizden çıkmaydığını balılık ve yaşlık devrimizge hemra bulan kişiler buluşmak ki. Mengü esten çıkmaydığını yeni şu balılık ve yaşlıkı hemra bulan kişiler. Belki bunundaki sebep mi? Şu balılıktı ki biz intayın sebi hem bizim güzel boğan bir muhabbetin iyisi. Yaşlıkımızdı mı biz kalbimizge muhabbetine lık doldurgan. Demek her kaysı vakıtta biz okşaş muhabbetin içine. Şundak diyeleyimiz muhabbet içine ötken hayat mengü unutulmaydı. Kendi ondak olsa tövendeki demlerimizdi mi muhabbetge lık doldurayla.

Bir küçük bala koludaki iki tal almanı apısı köstüp, bir almanı sana bireyim apa, dep sorattı. Apısı balısının küyüm çallığını söyünüp makul baptı. Bu vakitte küçük bala apısına karap durup, her iki almanı bırak etimden işlepti. Bunu köygen ana, tuyuksuz balısının bu hareketini hep sunuptu. Balamda şahsiyetçilik, ya ki aç gözlük, bir sürüşkü başlap kaldı mı o kandak? Diğerlerini oylap kaptı. Küçük bala almanı aldırmayı çaynap boğan denken, apısıgı bir almanı sunup, mau alma en tatlıken bunu seyyigin depti. Balısının kolunu düşengen anının közüge ısıp yaş kepti. Yeni digen umak suyumluk balı bu. Demek balılarının kalbi en işinde kısap. Semimi çin muhabbet gücü kurulgan. Elbette biz bu duygunu öz muhabbetimizgi tedbiklayalayız. Muhabbet bazı da saklaşkı ihtiyaçlı. Çünkü onu ifadeler için cereyan getirdi. Muhabbette aldırak sallık kısınız, asallı hata düşünüş gelip çıkıdı. Şunlaşka mehri muhabbetini yıskırış için düşünüş ki intiliş gerek. Mehri muhabbetli köylerimiz devamlı kısırlar için. Ve sevimlik anlayıcılar programımızdan başlıyoruz. Kalbini muhabbetki lık toldurgan bir kız o muhabbetini söyünüp durup şundak diyerekti. Adem'le arsıda onun boğunu en güzel menzere. Hayatım işi de onun boğunu en güzel bəxt. Bəxtim işi de onun boğunu bir kıl bəhirliniş. Pekat ve pekat benim boğunu alemci bəxt. Muhabbetlik hayatta muşundak bir cüple mengü bəxtlik bozsun. Demek bir kızını en şundak bəxtki eriştireleydi han. Merdanı yigitle bozsun. Bəxt külleri etraf qıtarsın. Biz her bir programımızda manımışındak muhabbet ne, ken korsaklık ne, ah köngüllük ne, minnettarlık ne tevsiye yapıp geliyordunuz. Meyli kandak buluşudan katli nezer. Siz turmuşunuzda güzellik ne, muhabbet ne bay kaplı üstünüz, kalbinizdeki şu adli boğan, sap boğan muhabbet ne, karşı tarafken ifadeli yerlisiniz la, bu sizden kalbiniz. Güzel muhabbet her vakit sizden bolsun. Yine mesela muhabbetlik kalbimiz bile oturup muhabbetlik küylerimizge devamlı.

Hem bunu yukur önümde içiş, memleketlik, noktuluk tecrübekhanısının müdürü Goşu Şamandak dedi. Növette Selantis meyinin tekşürüp eniklangan zapsi 1 milyar 840 milyon tonluğu yetti. Bultur memleket boyunca işlep çıkırılgan Selantis meyi 8 milyon 500 bin tonludun aştı. Nahit tezla 10 milyon tonludun eşişi mümkün. Bu yakşı kedirip tekşürüş iç istikbalini namayan kıldı. Enenevi energiya iğırtkuluk rolunu cari kıldırış bilen bir vakitta devletimizden yeni energiyası halkımı terakki kılmakta. Bu yıl 7 ayının ahırgıca memleket boyunca yorukluk volt arkalık toktar kıtış generatorla sığımçallıkı 1 milyar 286 milyon kilovatkı yitip tüncü kıtım kömür elektrinin eşip getti. Yorukluk volt devletimizdeki birinci çoğun tok mənbəsige resmi aylandı. Xınan ülkesi Sənminşa şəhri Meyençi nayesi de energiya sərpiyatı yukur kesiple toplaşkan bulup sanayette tok şiltiş ihtiyacı zor idi. Şucay şamal yorukluk baylıqını callandırıp şamal yorukluk tokunu saklaşını bir gevleştirişini olgı sılcitip yorukluk volt şamal elektri energiya saklaş tok taksimleş doğru, karbonsuz bağcı rayonunu toluk kaplıgan bir yürüş mükemmel yeşil energiya ekologiya sistemisini çın tutup berpa kılıp atıdı. Mençin Ayelik Sanayet ve Uçurlaştırış İdarisi Parti Grupsu'nun şucisi Cao Cici'ye mındak dedi. Tür emilileşkendin kiyin, karhanılarının işlep çıkırışını kengayetişi, yeni türlerinin emililişini pakız, tövən tənərxlik energiya kapalıtı bilen təmilləydi. Şunun bilen billə yeni energiya cabdokları, energiya saklaşını yürüşləşdürüş, energiyanı yürüşdürüş və asıraş qatarlıq gülləmə kəsiblərinin toplanışıqı türtki bulup, yeni energiya kəsib zəncirdiki kəmtüklükünü toluqlap, nayə rayon iqtisadının baylıq arqılıq türtki buluşdun, yeşil, yenilik yartış arqılıq türtki buluşqı qarab, tip özgertişini ilgiri sürdü. Yeniç energiya ul əsləliri yeniç energiya sistemisinin çoğram kisi. Küşlük tiriki. Növette devletimizde 220 kilovoltluk ve onundun yukarı tok yetküzüş liniyasının uzunluğu 1 milyon kilometrdin. Yeni energiyanın torlaştırılış kölümü 1 milyard 800 milyon kilovattın aştı. Garipnin tokun şarkı yetküzüş kölümü 340 milyon kilovatkı yetti. Devletnin garipnin tokun şarkı yetküzüşüdeki yadroluk tügini, devlet derecilik pakız energiya bazısı bolu süptü bilen, bu yılın oldunki 20'da Yunnan ülkesi garipnin tokun şarkı yetküzüş arkalık Cenepikir ayollarına cemi 6 milyard kilovat saat tokunu köpeytip yetküzüp, Çangcan deltisi rayonu, Guangdong, Şangang, Omunchong koltuk rayonuna devamlık yeşil hareketlendirgüş küş koştu. Yunnan Ülkülük Terakkiyat ve Islahat Komiteti Ul Esleye Terakkiyat Başkanımızın muavin başlığı Wang Xiaoni mındak dedi. 15. 5 yıl mezgilde Yunnan ülkesi Yunnançı alahidlikke yeniçi energiya sistemisi kuruluşu berpa kılışını çördep, yeşil tok koşulgan hesaplaş küçünü paal kengaytip, memleket bu içe aldın qatarda turduğan pakız energiya evzellikini hakiki türde kesip evzelliki, rekabet evzellikigi aylandırdı. Növette süni akıl bilen energiya koş yönülüşlük kuvvet koşulgan tez süratlik yolu kırdı. Şiki Mongol'un Helingir, Gansu'nun Çinyan Katarlık Caylada yeniden kurulgan Sağlık Məlumat Merkezdeki Yeşil Tok İstimalının ilgiligen nispeti 80%'in eşip getti. Memleket boyunca 172 hesaplaş küçü merkezi Yeşil Tövən Karbon boyunca 4A delillişidin ötti. Bugün günde Yeşil Energiya Asası Cungo'nun AI dünyavi rekabet iktidarını namayan kılmakta. Energiya təminatı kapalatlı kılış iktidarını küçəyitişdin,
энергия пән техникасында яңалык яртышның эгизлигине игелешкиче, яны энергияның ешил төвән карбонлык тип өзгөрүшүн илгер сүрүшкиче, бу йылдан буян дөлөтүбүз энергия тараккыятының бошлук орунлаштырмасын мөкөммөл

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Cungo bilen Kırgızistan yakın yakşı koşnala, takdirdaş yakşı emrala, birbirini muvaffakiyetke eriştirgen yakşı dostlar. Yakın kıyıladın bu yan iki devlet başlıklarının stratejilik yetekçiliği de Cungo bilen Kırgızistan, Japan müşakkatte birli buluş, öz ara menfaat yetküzüp birlikte payda eliş royu boyunca yeni devirdeki umumüzlük stratejilik emraladın bulup, koşnula inak dostanı ötüdüğen, ortak gülünüdüğen Cungo Kırgızistan takdir ortak kevdesini birlikte berpa kıldı.
1: Amerika bilan İran o'tirsidagi keskin to'qunish, urush mu, tinchlik mu bo'lmasligidek tirkishga o'zgardi.
0: Bu yil 2-oyning 28-kunchi kuni Amerika bilan Isroiliya Iranga harbiy harakat qo'zg'adi. Hozir 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Mayli Iranda bo'lsin yoki harbiy harakat qo'zg'agan Isroiliyada bo'lsin, xalq ommasining kundalik turmushi og'ir ta'sirga uchirdi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ridan diqqatlar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 30. günüden 9. ayının 3. günü geçe, Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığa katlaştı. Hem de Kırgızistan Zongtuğu Japparov, Mısır Zongtuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyaret edip oldu. Cungo bilen Kırgızistan yakın yakşı koştular. Taqdirdosh yaxshi hamrohlar, bir-birini muvaffaqiyatga erishtirgan yaxshi do'stlar. Yaqin qiladim buyon ikki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Jungo bilan Qirg'iziston jafo mushaqqatda birga bo'lish, o'zaro manfaat yetkazib, birlikda foyda elish ro'yi bo'yicha yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamrohlardan bo'lib Koşnula inak dostanı ötüdüğen, ortak gülünüdüğen Cungo Kırgızistan takdir ortak gevdesini birlikte berpa kıldı. Bultur reis Xi Jinping, Zongtun Japparov bilen üşketim uçuruşup, yüksek derecede öz ara işinüdüğen hizmet münasiveti ve şahsi dostluk ornatıp, iki taraf münasivetini üzlüksüz olgı silcetişka birlikte yetekçilik kıldı. İki devlet münasibeti tarihteki en yakşı mezgilde turuvatıdı. Bultur 8. ayda iki devlet başlıkları Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığını mezgilde görüşken de Zongtun Japparov, Kırgızistan'ın en kıymetlik evzelliki Cungo bilen koşnu buluş deyip iki devletinin uzungu sozulgan koşnula muhabbetini bayan kıldı. Diplomatik münasibet ornatkan 34 yıldan buyan Cungo Kırgızistan münasibeti xalqara vaziyetteki özgürüşlərinin sınıqığı bərdaşlıq berib, xalqara cəmiyyətdə öz ara hürmət qılıdığan, baravar həmkarlaşıdığan, öz ara mənfəət yetküzüb tən payda alıdığan yeniçi dövlətlə münasibetinin ülgüsünü tiklidi. Cungo Kırgızistan münasibetinin muqim sağlam tərəqqi qılışı Uzak müddetlik dostanı almıştırış devamıda toplangan çoğunkur dostlukmın. İki devlet hükümeti ve halkı otursudaki baştın ahır birbirini hürmetleşinin neticesidin bolgan. Cungo Kırgızistan münasibeti nemi üçün uyul taştek müstehkem boludu. Bunun cevabı oldu bilen siyasi cihette öz ara işin işte. Devlet bilen devletinin çıkış ötüşü de semimilik asas. Cungo Kırgızistan'ın öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu demeyen işini, devletinin ilgilik hukuki, xevipsizliki ve terakkiyat menfaatini kogdışını izcil kollap geldi. Erkandak küşünün Kırgızistan'ın işki işlerine arlaşışıga karşı durdu. Kırgızistan bir Cungo prinsipiga katti emel kıldı. Tayvan, Şinjan, Şizan, Şangan Katarlık meselelerde Cungo'nun meydanını katti kollaydı. Cungo bilen Kırgızistan birbirinin yadroluk menfaatige çetelediğen ve köngül bölüdüğen zor meselelerde birbirini katti kollap, bir-birinin devletin terakkiyatını işqa aşırış üçün qollanğan siyaset tedbirlerini qat'i qollab, qoşnı devletlerinin inaq qoşnıdarçılıq, dostluq, öz ara muvaffaqiyet qazanışının ülgüsüge aylandı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu il 2-ci ayının 28-ci günü Amerika bilen İsrailiye İran'a hərbi hərəkət qozğıdı. Hazır 20 yıldın köpərək vaqt ötüb getdi. Meyli İran'da bolsun, ya ki hərbi hərəkət qozğıgan İsrailiyədə bolsun, xalq ammısının kündülük turmuşu eğir təsir uçurdu. Tehran kutsuda şəhər ahalısı Rızayı muhbirgi şikayet qılıp, mındaq deydi. Ötken 6 ay intayın cephalıq boldi. Biz Amerika'nın kılgan etkenlerini öz közümüz bilen kördük. Ola her bir nişan ve ahalile rayonuğa periklendirmey hava hücumu kıldı. Biz iğir ziyanı uçurduk. Ötken 20 yılda Amerika bilen İsrailiye İran'a her bir zerbe bedi. Tehran arka arkadın hava hücumu uçurdu. Bugün şükünde stütekle vaktinç tarkılıp ketken bolsu mu, lekin ciddi tırkışış yanılı davamlaşmakta. Amerika deniz üstü kamilini davamlık yolgu koyup, əsli dıla cazalaşının derdini yetkişi tartkan İran'da vəziyetini teximi keskilleştirir etdi. Mal bağısının uçkandak örlüşü, pul kımmetinin çüşü, İran xalq ammısının uruşunun təsirgi bolgan en bivasit təsir attı. Kiyim tikiş maşinisi remontisi 35 yaşlıq Muhammed mundaq deydi. Mən kiyim keçək işləb çıxırı sexidiki kişilərinin qançilik işcan, tırışcan işkəllikini gördüm. Lekin bəxtiki qarşı nurgun karxanılarının künü intayın qiyillişib, vəyran buluş xəvipi güduç gəldi. Kiyim tikiş maşinisini import qılış qiyillaşdı. Zapças bilən təmilləşdə məsəli görüldü. Maşina ve zapçaslarının bağısı körünerlik östü. Rəh bağısı ilgirkidin üççesi yukur boldı. Bulanın həmmisini uruş keltirip çıkardı. İsrailiyada uruş toxtatış, nurgun xalq ammısının hazırkı vəziyetki bolgan en bivasit təsir attı. Bultır 6-cı ayda İsrailiya İran'a tuyuqsuz hücum kılıp, 12-ci fevral uruşunu keltirip çıkardı. Bu yıl 2-ci ayının 28-ci günü Amerika, İsrailiye, İran tokunuşu yana partıldı. İsrailiyelik okuş bütküzüş aldıdı turgan Ali Mektep okuğucusu Emil Mındak dedi. Toxtamay uruş kılış halıtı kişilerin normal turmuşunu kalayma kallaştırıp etdi. Emil Mındak dedi. Ötken bir neçe ayda dostlar bilen görüşken de başkurulduğun bomba hücum kılgan çağdaki aldın signal beriş vakti. Zapas, əsker çakırış ve toxtap kalgan turmuş doğrusu da köperek paranlaştık. Hazır öz ara başkurulduğun bomba koyup beriş toxtap kalgan dek. Turmuş əsligi kaytı vatkan dek kılsı mı? Lekin İsrailililikle uruşunun ahırlaşkallıqıga hakiki işenmeydu. Emil mındak dedi. Hazır biz mängü tügümeydiğen bir xil vahimi işçidi yaşavatımız. Bugün keşte uruş bular mı? Zapas əskerlikke çakırılıp kalar mən mı? Dep gəm kılıplı yürümüz. Dövlət başının ahir uruş partlaş kırdavığı berip kaldı. Biz zadi kandak yaşçımız gerek. Meyli İran xalq ammısı bolsun, ya ki İsrailiye xalq ammısı bolsun, hemisi uruş ve tırkışının baldurak hakiki ahırlışını, tınıç, hatırcam kündülük turmuşunun baldurak əsligi gelişini ümit kılmaqda. İsmini aşkarlaşını kalımıgan bir Tehran şehir ahalısı mındaq deydi. İrallıqla uruşta gayet zor azap okubet kuşurgan bolsa mı, lekin mən yanıla qiyinçilikmin haman tügeydi qallıqıga, tınışlıqnın haman yetip gildi qallıqıga qatdi işini mən. O mındaq dedi. Bizden kurallı küşlerimiz naiti evrişim. Cengçilerimiz naiti batur. Hükümet mu iqtisadi meselelerge takabül turuvatıdı. İsrailiyenin televiziye programması da hakimiyet beşidiki ve hakimiyet sırtıdiki işki taraf yanıla kimnin meydanı teximi qattıq ikenlikini talaştar çıkılmaqta. Koçalarda siyasi bəs münazirle ulğaymaqta. Ammavi avtobuslarga saylam rekabeti ilanları çaplanmakta. Nurgun İsrailiye xalq ammısına nispeten siyasi maqsadni chiqish qilgan bu ishlar ularni bezor qilishga boshildi. Isroiliya davlat xavfsizlik tadqiqotxonasi e'lon qilgan eng yangi tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, isroilliklarning 20dan ko'proqki urush mazgilida rahbarlik qatlamining tadbir belgilashida oldi bilan o'ylaydigini bexatarlik emas, balki siyosiy manfaat deb qaraydi ekan. Emil mundoq dedi. Haqiqiy hal qilish loyihasi faqat qirg'inchilik yoki hammani vayron qilish bo'lmasligi kerak. Bu masalani hal qilish qipaydisiz. Biz texmi diplomatik hal qilish loyihasi ustida izlanishimiz kerak. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Sağlamlıq dastığınımızda.
2: Qalındiki ikili kodni sayılı səkla yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz, xatır cəm situ ala aləyimiz.
3: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqını alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
2: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşkə paydılıq. Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayımız.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
2: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
3: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikroblar yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
2: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik türkəngən məlimizdən moyiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
3: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

Radyoan uçudosu la. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2026-cı günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cı növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28-cı kitimli kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

ijtimoiy kapolat ishlari duch kelish ehtimoli bo'lgan yangi ahvol, yangi masalalarni tahlil qilib, xizmatdagi oldin ko'rarlik va tashabbuskorlikni oshirib, suv kelguncha to'g'on tutib, taqobul turish tadbirlarini qo'llanish kerak. Xalqaro nazar doirasini kengaytirib, chatallarning ijtimoiy kapolat ishlarining taraqqiyot ahvoliga diqqat qilib, ulardan tajriba saboq olib, ham ba'zi davlatlardek paravallıqda yetişiviliş və işib getişki qarğulacı intilib, otdur hal kırım tozu qızı düşüb qilişdən saxlanışımız. Həm, bəzi dövlətlərdə paravallıqını kinayti vetiş yolunu tutub, cəmiyyətinin hayati küçünü acizlaşdırıb qoyuşdən saxlanışımız gerek. Şundaq bir qaydını hər vaqt əstin çıxırışqı bolmaydı ki, ixtisadi tərəqiyyat bilən ijtimai kapalətinin münasibiyyəti kiyim bilen sunun münasibiyeti okşaydı. Tez suda kıyık üzüdü, çonkur suda para kutmanıdı. Bu kanun yetki kılaplı kılsak, kemimiz ya kumgı betip kalıdı, ya kömtürlüp gidiydi. Üçüncü, ijtimai kapalet tüzümü ıslahatını çonkurlaştırış gerek. Hazır, dövletimizin ijtimai kapalet tüzümü ıslahatı, sistemilik toplaştırış, mas, ve yukarı önümlük buluş baskıcı kırdı. İctimai kapaletinin her kaysi terepleri oturusudaki, İctimai kapalet sahası bilen başka alakadar sahayla oturusudaki ıslahatının bağlanışını doğru ilgilep, bir tutaş planlaş ve mas algı sildirtiş iktidarını östürüp, türlük ıslahatlarda umumi birikmik şekillendirişge hakiki kapaletlik kılış gerek. Mesele yolun işini küçeytip, İctimai kapalet cihette puralanın inkası küçük boluatkan, gəm kıldırdıgan, başını katırdıgan, endiş kıldırdıgan işlağa. İctimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duruatkan, qiyin meselelerge yakından dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğı sildirtiş gerek. Köp katlamlık, köp tövrüklük yaşanganda kütünüş suğurtisi sistemisini tez ravajlandırıp, yaşanganda kütünüş asasi suğurtisi. Asasi davalını suğurtisi məbləğini gəmləş və təminatını tənşəş mexanizmini takamillaşdırıb, yıllıq pul tüzümünün qaplaş dairisini kinaytib, üçüncü tövrüklük yaşanganda kütünüş suğurtisini qeliplaşdırıb və ravajlandırıb, soda davalını suğurtisini pahal ravajlandırıb, xəliq ammasının köp xıllaşqan ehtiyacını teximi yaxşıqandırış gerek. Asasi davalını suğurtisi, işsizlik suğurtisi, İşte yarını suğurtisini ölkü dəridisi de bir tutaş gəmləşki türütkü bulup, merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza ijtimai kutkuzuş hizmetini yezi kənitlerini güldendiriş stratiyyəsi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza ijtimai kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yar yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dekan işlikçiler, canlılık işgı orlaşkalla, yeni kez bağıltıda işgı orlaşkallarını ijtimai sugurta katnaştırış tüzümü, her bir septin çekingellerini kapalatlandırış tüzümü, yaşangallığı gəmkorlu kılış, mülazimet kılış sistemisini takamullaştırış, müyiple, yetim balılığa yar yülek buluş katarlık ijtimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yılından bu yan biz yaşanganda kütünü suğurtisini Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla şark kısımdaki terak etapkan rayonlardan otra, garbi rayonla ve konu sanayet bazısı caylaşkan ölkilerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İctimai Suğurta Fondi Kırım Çıkımı Cahitliki Rayolla Ara Kurulmalı Zidiyetini Ünümlük Peseytip, Yaşanganda Kütünüş Pulu'nun Vaktıda Toluk Tarkıtılışı'a Akiki Kapalatlı Kıldık. Dekin, Rayolla Ara Tempun Bulmaslık Meselesi Tehtüptün Hel Kılınmadı. Şuna, Yaşanganda Kütünüş Asasi Suğurtasını Memleket Boyunca Bir Tutaş Gəmləşini Tez Emelge Aşırış Gerek. Bu, ijtimai suğurtadaki çoğun san kanuniyetine uygun kılıdı. Şundakla, yeni terakiyat endisini berpa kılışının təlifi hesaplanıdı. Yaşanganlarının tez köpüyü işi,
Bolup mu, yaşanğanların sozulma keselgi girip tabuluş nisbitinin eşiğe ägişip, yani kilip, davalaş teknikisi terakki kılıp, tekimi küp, davalıgudek doğru yok keselini davalıgılı ve tizgiligili buluş imkaniyetinin yartılışıgı ägişip, davalının suğurtsız çıkımı tekimi zor besimgı duş gelmekte. Davalaş, davalının suğurtsı, tibbi doğrını hem türütkü kılışını katti boş aşmayı masu olgı sildirtip, meblağ gəmləş ve təminat tənşeş mexanizmini takamullaşdırıp, dövlət doğra ve xormu materiallarını merkezlik, köp miktarlıq setivlişka, təşkilatçılık kılış ıslahatını olgı sildirtip, davalının suğurtsını çıkım kılış usulü cahatiki ıslahatını çonkurlaşdırıp, davalaş doğru mulazimeti bağısını şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, davalının suğurtisi fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yakın kıladın bu yan, yaşanğınla köpü iş dəriyicisi bir kadar yukarı bolgan nurgun terakki tapkan devletle ve yeniden gülünüp atkan devletle kanunu belgilengen pensiye yeşini keçiştiriş ıslahat planını oturup koydu. Lekin, yolu koyulışı ancı oğuşluk bulmadı. Bazı devletle bu ıslahatta oğuşsuzluk uçurdu. Biz ıslahatının yönünüşü, ritmi ve salmıkını muvaffak ilgilep, ammivi fikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep, bu ıslahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif övünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukur süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlattık.

Bank programımız müşerdaya ulaştı. Programımızın mesul mahareli Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz tönügünki radyo jurnal programımızda Modelli Paşır tercümesindeki Panci ileyinin sizge bir hayvanat bahçesi o Gılay namlıq hikayesinin aldın kısımdan anlatkandık. O, yakın dostu Çen Yaya'nın baş ketinçiliğini halkılış məxsidi de Leyha ile tanışıp kalandım bu yan. Leyha onun dostunu kayta avarkamaydıgan boldi. Ama o özü Leyha onun parakendiçilikden kutlanmadı. Hatta Leyha onunla nisbeten besin ve korkunuş payda kılgan idi. Ondaqta Leyha onu yana doğumluk avarkalamı? O, bu mürekkep münasibetlerini halkılalamı? Bula kızıqsınız, dekdiniz doğumluk bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılgan Modelli Paşır tercümesindeki Panci Leyha'nın sizge bir hayvanat bağıtçısı o Gılay namlıq hikayesinin devamı da bolsun.

0: Qanlayınıgı? Gündə anlatmaz.
1: Qadirlik dostlar, qeyrindaş qələmnin özüge qanda qılıp yağaşın içige kirgizildiğanda bu doğru siz lə oylap baqamı? Qeyrindaş qələm yasaş savatıda maşını sürmətaş, seyğiz topa və suını tək şi arlaşdırıp, bir qallak yumşaq layasıl qılıp, bir kiçik tüşüktün sıqıp çıqırıp, qaqlap qurutuş qatarlıq onlar sənət arqılıq mükemmel qələm özüge yasaydı. Andın yana qeyrindaş qələm qepinin xam materialı boğan yağaş taqtayını uyup, eriqçi çıqırıp, eriqçi içige yenim sürkəp, qələm özgini selib, andın yeni bir parça eriqçi bar yağaş taqtayını yipip, bir parça qeyrindaş taqtısıqa aylandırılıdı. Andın yelim çaplangandın kiyen bu taqt kesilip, sılıqlanıp, bir neçtal qeyrindaş qələm qaylındı.
2: Adaş, ət boğcığı verip 10 kilometr jügürüp gelemdik.
3: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
2: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттік қайда шазыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мұна.
4: Яны бір кетім ойнамдық. Пәс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ. Азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Tağ çok sığıyanı bir az gayret kılsam da çıkıdı kemme. Dilgire birkaçlık kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Özara varislik münasibeti bağ kişiler okşaş bir vakti ölüp gelse kanda kılış gerek. Aldı bilen bu vaktiki dilu misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın 32 yaşı kirgen tuğulgan günü yetip kilişke az kaldı. O dostlarını çakırıp tuğulgan gününü ötküzmekçi boldı. Onun yakın dostu Li Xin, Hotini Wang Fang, oğlu Li Yong ve kızı

Leylin'ni ilip öydün çıktı. Şu günü katkı yağmur yakışka, Leylin yol iğızıda tesürat gitvatkan yük optimalığı dikkat kılmay, katnaş vakası yüz verdi. Kutkuzuş optimalı yitip gelgende, emmeylenin tınık tohtıgan bulup, kimnin baldur, kimnin kiyin ölgelikini bekitiş tesk tohtıdı. Leylin'nin atanısı burullu vapat bolga. Birer akufkusi, ağaç sınısı mı yok? Xotini Wang Fang'nın anısı, oğlu Leon'nın xotini Shaoxia hayat idi. Tört aylan ölüp ketkendikin Wang Fang'nın anısı bilen Leon'nın xotini Shaoxia mirasının kimgi täwe bolish toğrusida talash tartış kılıştı. Shaoxia mirasını teng bölüş kerek dep qarsa, Wang Fang'nın anısı teng bölüşki bolmaydı dep qardı. Wang Shaoqiang qatnash vaqeasining o'zining tug'ilgan kunini o'tkazish sababidan kelib chiqqanligini o'ylasa qattiq azoblanadi. U do'stidan Wang Fangning onasi bilan Shaoqiangning miras majrosi qilayotganligini anglab, Li Xinning oilasidagilarning miras majrosini hal qilishga yordam berish qaroriga keldi. Bundaqda ikkalanga mirasni qanday bo'lish kerak? Bu dialogga bundaq tushuncha berildi. Bodilo misali ölgen vaqtni bekitish masalasiga chetaladi. Haqtilab qonun dasturida o'zaro varislik munosabati bo'lgan bir qancha kishi o'xshash bir vaqada o'lib ketib, ölgen vaqtini bekitgil bo'lmasa, boshqa varisi yo'q kishi avval o'ldi deb qaraladi. Hammasining boshqa varisi bo'lsa, oldingi bo'g'in avval o'ldi deb qaraladi. O'lguchilar bir bo'g'indi bo'lsa, birli vaqtda o'ldi deb qaraladi. Özara varslı kılmaydı deb iniq belgilendi. Bu dilu misalı da Li Xin bilen Wang Fang'nın boğunu okşaş, Li Yong bilen Li Lin'nin boğunu okşaş. Ula özara varslı kılmaydı. Li Xin bilen Wang Fang, Li Yong, Li Lin'nin atanısı. Ula aval öldü deb karılıdı. Ula Erhotun bolgalık üçün Erhotun ortak mülkünün 20 şahsi mirası hesaplanıdı. Li Yong bilen Li Lin, Li Xin'nin varisi bolgalık üçün Li Xin'nin mirasını teng bölüşsü buludu. Anısı Li Yong bilen Li Lin, Wang Fang'nin varisi bulup, Wang Fang'nin mal mülükü üç eylengi teng bölünsü buludu. Tövende Li Yong bilen Li Lin'nin miras taksimatı karapakaylı. Aksi Li Yong'nin birinci rettiki varisi onun hotini Shaoxia. Shaoxia yukarıda etilgan Li Yong erişken mirasının hemisi erişiydi. Sınısı Li Lin'nin ikinci rettiki varislerden momusulu ba. Şunun üçün momusi Li Lin'nin varislik mirasına erişiydi. Kısıksı yukarıda etilgan mirasını Wang Fang'nin anısı bilen Shaoxia'ga teng bölüşkü bolmaydı. Wang Fang'nin anısı köprek mirasına erişiydi. Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Haqtilab Kanun Dasturi 1121 maddesi de mundaq belgilengen. Mirasqa varislik kılış varislik kılınğıcı ölgen vaqtın başlanıdı. Öz ara varislik kılış münasiyeti bolgan bir qancha kişi oxşaş bir vaqada ölüp ketip, ölgen vaqtını bekitkil bolmasa, başka varisi yok kişi aval öldü deb qaraladı. Hemisinin başka varisi bolsa, ölgüçilerin boğun perkı oxşaş bolmasa, oldunki boğun aval öldü deb qaraladı. Ölgüçiler bir boğundu bolsa, birli vaqtı öldü deb qaraladı. Öz ara varislik kılmaydı.

Boş durgan öyge öy cay mulazimeti hakkı tapşırışını rad kılıçtın tohtam mı hılaplı kılıç şekilini de. Bu vaxtki mezmun devamlı diktanladı bolsun.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ken ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Bir psixik şunası şundak diken. Her bir ademnin turmuşta bir mahal naayti müşkül mezgilleri buluşu mümkün. Turmuşların kıyınçlıkları, hizmetteki umutsuzluk, ögünüş besimleri, muhabbetteki perişanlık diken kokşar. Lekin bulanı çıdap ötküzgellerinin hayatı çokum güzel buludu. Şu an bir yolda ensireçlerinizden ağaçtı yok. Elbette bunu hemimiz his kılalıyız. En halkılık peytte bizden en çok yoşurum küçüğümüz aşkarlıktı. Biz şu peytte yüzümüzden kançılık kalsız geldikini bilelimiz. Şunu bilen hayatka tekimi ümit, işenç bilen muamele kıldığın bulumuz. Turmuşta bir adam kuşallık ve kanaatini özge hemra kılalığında ondan barlık kıyınçılık o kişinin korkutamaydı. İzcillik bilen hayatı küşünü yok atmağında mengü gelbi kılıç istikini emel kaşıralıydı. Çoğlaşka vakt kıyınçılık sizini harguzup koymuşsun. Tırışçallık ve en güzel netice sizge hemra bozsun. Hinemse en güzel küyümüz sizge hemra bozsun. Merhamet.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Şimdi Jungo'ga nazar programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Diktor Rakamcan Bolıman. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmullarına kulak salgaysıda. 15. 5 yılda devletimiz umumi uzunluğu 27 bin kilometre kilidigan devlet çigirisi aylanma taşı yolu yasaydı. 2026 yılı küzlük okuş mevsumi arka arkadan başlandı. 2026 yılının aldınki 20'de Çetel Sodigerleri Mebliği Karhalılarının kurulma oranlaştırması devamlı serhillaştı. Aldınki 7 ayda memleket boyunca kölemleşken sanayi karhanılarının paydası 17.6% aştı. Maşını Adem, Jumbo, İlgar, Yasımıçılık eksportının yeni nam kartısına aylandı. Nurgun Danlık Universal da şöyle arka arkadan tenterbiye şüyeni kurgallıkını çakarlak. Anlının ikkıtını kozgıdı. Umumi halk yaşanganlarının halıdın haber iliş devri yetip gelgendi. Her bir adamın besimi bir dilli eşip getirdi. Sağlamlık birinci digen söz balılarının üst yetilişiyle sındırılmakta. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmullarda bolsun.

Aslında tam kutulaydı. Katnaş, Transport Ministerliği 3 devlet taşı olanın ta. Deniz halkıgan bölükine ravallaştırışını noktalık tezletip, altın çoğun taşkı aylanmanın sükutini öztürüp derecesini yukarı götürüşünü maskademde ilgiri sürdü. Mölçerlenişçe 15. 5 yıl mezgilide kuruluşta özgertilgan musafe tahminen 7400 kilometre bulup, tahminen 370 milyar yuan meblağ selindiken. Devletlik ilgar akılla ambre imkaniyetlik sicil katnaşta yenilik yaratış merkezi. Beijing Katnaş Daşösi, Beijing Universal Katnaş Terakkiyat Tetkikat Yurtu'nun tetkikatçısı Li Hongchang dedi. Altın çoğun taşkı aylanma pütkendin ki, devletimizin Çigra ve Çigra rayonları, Şarkı Deniz Boyu, şehirle Topi Koltuk rayonunu tutaştırdığan muhim gol yolu aylanıdı. Li Hongchang dedi. O, hakikaten medeniyet, sayahat yolunun iktidar alayiligi ige boludu. Lekin şunun bilen bir vakitte o yana baylık geçiş yolu. Şundakla Çigra rayonunu mukumlaştırış, mustekemleş yolu. Kesip terakkiyatı. Import, export, sodisi cihette intayın çoğun rol oynaydı. Onundan başka kelbüsü de heterdin. Apettin kutkuzuş, Çigra müdafiye çarlaş. Eşyalarını tez yetküzüştüki hayatlık yolu bulup kalıdı. Altın çoğun taşkı aylanma, yine tarka Çigra iyi hızlarını tutaştırıp. Eşya obrot tenlerhini tekimi yakış tüvellettik. Emge küçük kapitali soğudu pahaliyetinin terakkiyatı türkü buludu. Muşu mənidin etkanda. O bir stratejiyelik universal yol.

Yaqınki yıllardan buyan, Jumbo maşina adam cihette nokul məhsulat eksport edin. Dünya kəs ekologiyasının mühim qurğuçısına aylandı. Dövlət işidiki baş karxanıla çətəldiki yumuşak detal magnatları, pən tədqiqat aparatları və yerlik karxanıla bilən birləşib yenilik yaratış faaliyetini qanat yaydırıb. Dünya maşina adam kəsib zəncirinin mas tərəqqiyatını ilgiri sürdü. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını Körgezmi Zalı'daki yol büşen Körgezmi Suksu'da Nurgun Sanayet Adem Sıman Maşını Adem'i meşgulat kılıva tattı. Ulanın içindeki bir maşını Adem iki kolu bilen birli vakıtta birim buyumları oralmalarını ayırdı. Onun her kiti ravan bulup körülmelerinin dikkatini tarttı. Emeliyette bu sanayet Adem Sıman Maşını Adem'i avtomobil metal yapraktısının astı üstü materyali. Kağız yeşiklerini çoğuş, eşya obrotu. Elektronluk soda yeşiklerini ayrış Katarlık işlağı işletiludu. Yakında Beijing'de içilgan 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını da bundak menzirini hemli yerde uçuratkılı boludu. Bu nöbetlik yığınga mıngdın artı. Cungolu ve çetellik mihman katlaştı. Devlet içi ve sırtıdaki 300'den artık karxana ve 3000'den artık icadi mesulat körgezmi koyuldu. O da birkaç gündün buyan Avrupa, Otur Şer Katarlık cayladın kelgen çetellerinin setebiliş ömekleri her kaysi körgezmi sıkılırgı bir. Cungo, Maşını Adem karxanaları bilen hem kardeşiş ve setebiliş arzusunu bildirdi. Yol büşen Pentechnika Paycheck şirketinin baş marka emeldarı tennin mındak dedi. Bultur çetellerden kılgan kremimiz umumi kremnin tahminen 23% ini egeledi. Xeridarlarımız Şarkı Cenubi Asya, Latin Amerikası Katarlık rayonlarda bak. Nöbette Dünya Maşını Adem bazarı canlı vatudu. Biz çetel bazarını hiç salmakını zor aytımız. Angliya 48 Groy'nin reisi Jack Perry Munulan'ı bildirdi. Cungo'nun maşını Adem kesbinin terakkiyatı intayın tez. Akli cihette intayın aldı da turudu. Avrupa'daki nurgun şirketle suni akılının tipini özgertişini oylaşı vatıdı. Maşını Adem setiveliş arkalık ünümlü öztürüşünü ümit kılıdı. Kore suni akıl maşını Adem kesbi cemiyetinin baş katibi Kim Juhuan mundak dedi. Cungo ken külemlik yasaş. Temilleş zenciri. Süni akıl çoğun modeli Katarlık cihetlerde intayın yakşı terakkiyat asasını ige. Cungo bilen Koreya'nın hemkarlık istikbali naayt parla. Fizikilik akli iktidar tutku kılıngan süni akıl ve akli yasımıçılık kesbi hemkarlığı üstüde ortak izdensi boludu. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığındın başka yeni bir meydan Maşını Adem katı yığılışı mı? Cungo bilen çetelle kesbiyette hemkarlışıdı. Bep signal verdi. Brazilya Maşını Adem Dünya Longsi futbol müsabakası katnışıdığan 5 komandını yığır. Öğlet Birleşme Komandası teşkilde. 8. ayının 22. günü başlangan 2. nöbetlik Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket müsabakası katnaştı. Brazilya komandasının yetekçisi Flavio Tony Landil mundak dedi. Biz köp hıl akli ten sistemisini tatqiq qilish arqali Maşını Adem futbol komandası teşkil edildi. Bu yerge kilip musabıkıgı katnıştaki maksadımız Maşını Adem'nin hemkarlışış iktidarını sınaş. Dünyadaki okşaş bolmağan rayonlardan kelgen. Okşaş bolmağan medeniyet arka görünüşüge ige her kaysi taraflarının hemkarlıkını kanat yaydırışı Adem Simen. Maşını Adem terakkiyatı da intayin muhim. Cungo naayeti yakşı suda bilen temelledi. Asya Tinç Okyan rayonu Maşını Adem Dünya Longkisi Futbol Musabakısı Halkara Kengişi'nin reisi Yu Changju Munulan'ı bildirdi. Nurgun devlet ve rayonla Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabakısı arkalık Cungo'nun Nurgun Maşını Adem gevdesini seti Muşu asasta ikinci kitin tetkik kılış hem de tecrübehana pen tetkikati. Mağarıp Katarlık sahalarda kullanıldı. Halkara hemkarlık dünyada Adem Sıman

Şimdi Adem yeni ekologiyasını şekillendiriş köpaydılı. Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabıqısı da. Cungo'nun Maşını Adem Karhanısı, Yasu Cunhua Maşını Adem Şirketi, Çetelli'nin Nurgun Zakızı'nı erişti. Tanıştırılışça bu karhanının bulturku umumi kırımı 100 milyon yuandan aşkan bulup, kırımının tahminen 20 çetel bazarlardan kelgen. Peridarları Amerika, Avrupa, Asya, Tinç Okyan rayonu Katarlık Nurgun devlet ve rayonlarını kaplıgan. Bazı çetel Ali Mektepleri Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabıksı arkalık Maşını Adem seti verip. Mağarıp, fen tetkikat Katarlık sahalarda işletken. Yeni bazı xeridarla bir xeterlik. Teşürüş ve oldu supuda kütüviliş Katarlık menzirlerini emelileştiriş üstüde izlenge. Casu Cunhua Maşını Adem şirketinin çet elgi setiş mesulü Li Chaoyi mındak dedi. Cungo'nun Maşını Adem mesulatları naiti rekabet küçüge iyge. Bugünkü künde çet el bazarlarının Cungo'nun Maşını Adem mesulatları bulgan işendisi bağansır açtı. Cungo mesulatlarını setiveliş, nokul iktidar baha nispetinin yukarılıkını közde tutkallık bulmasın. Belki Cungo mesulatlarının tehimi mukim, tehimi yakşı işgeldikini, teknik cihette yenilinişinin tez işgeldikini yiz kılgallıktan buldu. Cungo elektron ilmi cemiyetinin sallık malumatı da körüstülüşçe, Cungo Adem Sıman Maşını Adem cihette 2025 yılı çıkartan mal miktarı dünya boyunca 90% yetişi. 30 yıldan artık mesulatının eşi bilen Adem Sıman Maşını Adem kesbinin ilgizliğini ilgeligen. Cungo Elektron İlmi Cemiyeti'nin keneş başlığı şu işe olan mundak dedi. 2026 yılı birinci kesillik sallık malumat görüstülüşçe. Cungo'nun Adem Sıman Maşına Adem eksporti okşaş mezgildekidin 210% eşi. Ilgar Yasımıçılık eksportinin yeni nam kartısı'a aylangan. Yakınki yılladın bu yan Cungo Maşını Adem cihette nokul mesulat eksport edin. Dünya kesip ekologiyasının muhim kurgucusu'a aylandı. Devlet işçideki başlamçı karhanıla çet eldeki yumuşak detal magnatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yaratış faaliyetini kanat yaydırıp, teknike hemkarlıkı yerlikleştirip ortak kuruşunu nokul mesulat setişinin ornuna destetip, Dünya Maşını Adem kesip zincirinin mas terakkiyatını ileri sürdü. Cungo'nun Maşını Adem karhanısı Şindong Cüyen'nin Bultur Çetel'deki kesbinin umumi zakazda ilgiligen nispli 50% giydi. Dünyadaki nurgun pen teknik karhanıları bilen hemkarlık ornattı. Şindong Cüyen karhanısının birleşme kurgutusu Şiyu şirket oddiy holda qattiq detal kun uskunisini setiqli qolmay. Chet eldiki sarxil ekologiya hamrolari bilan birlashib manzara dalillash, yerliklashtirib maslashtirishga tehimi ahamiyat berdi, dedi.

da şu özünün köp ten evzelliğini cari kıldırıp, ten terbiye bilen davalaşını birleştiriş, ten terbiye kuruluşu, akli iktidarlık, ten terbiye katarlık direleşme sahalarda büz şu asıl kılıç üstüde izlenişge. Ten terbiye kesbi mektepleri maharet ten terbiyesi bilen umumi halk beden çeniktiriş katarlık sahalarda devamlı çonkur izlenip, öz evzellikini cari kıldırıp, ten terbiyede güçlük devlet kuruşunu ortak kollaydı.

Nurgun kişiler üçün etkanda, ata anısıga karaş kıyırışını hakiki çüşünüşünün başlanışı. Ağladın haber alğıcı bolu süptiniz bilen. Siz ata anınızın natonuş bolup kalgallıkını baykaysız. Ola öz mevcutluğunun asası ölçümü bolgan vaqtını yiz kılıp, tuyuksuz etraptaki kişilerge okşumaydıgan bolup kalıdı. Yerim keçe saat 2'de orundun turgan taqdırdı mı? Etraptaki kişiler ulanın ritmiga ergişip mağıdı. Ulanın mijaz karakterinin özgürüşü kişini hatırcamsızlandırdı. Sile belkim kişi kişila sebebidin takallışıp kelişinla mümkün. Lekin köpünce vaqtlarda. Sile bir-birinlanın kançilik muhimliğini tehimi çonkur yiz kılısile. Alaylı. Anınızını ilip doktorhanıdın çıkanda. Siz onun kolunu yetilep azade doktorhana koridordu manganda. Onun titrigen avazı bilen nakşi eytivat kallıkını anlaysız. Ya ki anınızın kesili kontrol kılınganda. Kalbinizde tizgilligili bolmaydıgan hoşallık peyda bolup, bütün dünya gözünüzge güzel görünüdü. Ata anısıga hemra bolup keriş namlık kitapta. Aptor G. Yükündülük hatır şekilde özünün 17 yıldın buyan anısıga hemra bolup, Parkinson kesili ve dalanç titreşki karıştırış yer yani. Şundakla doktorhana ve yaşangalla sanatoriyesideki tesiratını hatırlayken. O hatırsıge men biz ötken yol bizning ortak yolumuz deb yazgan. Aptor üçün etkanda hatire bir xil köç. Meyli özünün royi halitinin daval koşini yeziş bolsun, ya ki anısının hoşallıkı ve kaygısını küzütüş bolsun. O özünün keçirmişinin tehimi köp kişilerini batırlık bilen algı ilgirle. Özü yakşı görgen ademini kovdaşkı ilhamlandırışını ümit kılıdı. İlgiri bu yoşurum keyfiyatlarının köpüncisi ailenin şahsi işi de karlattı. Amivi yazıkçılıkta naidi az görületti. Kadimki devirde öydeki yaşangalla ağırıp kalsa, az sözler köp işleş vapadarlık hesaplanattı. Yine bir tereptin. İlgiri davala seviyesi ançı terakki kılmağan bolup, nurgun yaşangalla can üzüş aldı da uzun vakit ağlıdın haber alamaydı. Al bol ki, kıyırlışının tezlişiğe ergişip, 1952 yılıdın 2022 yılı geçe. Cungo'nun otturça közümü ömrü 44 yaştın tahminen 77 bütün 193 yaşkı örle. Hayat mamatlık otursudaki kül reng belbağ üzüksüz kenaydı. Yaşanganda kütünü sepinin uzurışıga ergişip, kişiler kıyırış işiga tefimi sezgür bulup getti. Dobin'nin yalguz perzentlik ata anılanın kütünüş almaştırış teşkilatı grupsı da. 100 000'a yakın grupa azası birleşip, tordaşladın türlü kütünüş kıyın meselelerini. Cümledin ictimai suğurtını toluklap tapşırış. Perviş bilimlerini ögünüş doğrusu da mesleğe sonra. Müddettin burun imtihanga teyarlık kılışka başladı. Yaşla kerişinin zörür ders kikellikini, özünün mu keridigallıkını bağağın seri tonup yetti. Məlum mənidin etkanda ata anılanın halıdın xəbər ilişmə aldın təyarlıq qilişi hesablanıdı. Oyno Çən Xızı bir adamın ən axırqı səpiri namlıq əsirdə. Ata anısını uzutup qoyğandın kiyin. Dostunun, mən bilən ölüm otursudiki tosuq yokap getdi digəlligini tılğa aldı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı ilan qılğan dünya noposuğa nəzərgi asaslanğanda. 2052 yılı bağında yer şardaki her 6 adamın biri 65 yaştan aşırı iken.

Köp sandiki terakki tapkan devletlerde 65 yaşının yukarı nüfusunun nispeti 20. əsrinin 60. yıllardaki 5'ten 1 kısmı mı yetmeydiğen haletten köpüyüp, bugünkü günde 4'ten 1 kısmıdın köprekki yetken. Umumi halk yaşanganlarının halidin xəbər iliş devri yetip gelgende. Her bir adamın halidin xəbər iliş besimi bir dilli eşip gedudu. 2019 yılı 47 yaşlık Angliyalik bir er muhafizatçılar gezdi de özünün uyuga kaytip, dadısının halidin xəbər iliş xatırısını kəyni kəynidin ilan kılıp. Okurmalarının kızgın alkışığı erişti. O özüge halımıgan xəbər alğıçı dəb yalgan isim koygan. Endila 30 yaşkı kelgende acırışış ve işsiz kelişki duş kelgen. Şunun bilen o uyge kaytip yük tak somkisini sörep uyge kirgende. Özünü huddi bir xil turmuştin yeni bir xil turmuşkı kırıp kalgandek iz kılgan. Biz halidin xəbər ilişinin arkasına yoşurungan muhabbetini inkar kızak olmaydı. Şunun bilen bir vaqtta yeni halidin xəbər alğıcı duş kelgen harğıllık ve məğlubiyet duyğusuğumu səl qarsaq olmaydı. Bir qarğıcı ziyaretini qobul qılğanda mındaq dedi. Bu işini qanç tilişib, yaxşı kılışını oylasa, özünü şunç qiyin əhvalğı çürüp koyudu. Bu xıl halıdın xəbər alğıcıla yığındı. Kesellik alamətini texim köp kişilər iz qıldı. Tədqiqat sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, 40% Alzheimer kesiligi giriptar bolgan bimarlarının halidin xəbər alğıçıla xamışlık kesiligi giriptar bolgan ve keyfiyat besimi duş gelgen. 58% halidin xəbər alğıçının salametlik əhvali oxşaş yaştikilerde qarğanda teximi naçar bolgan. Bunun qarda Angliya, Finlandiya ve Avustraliya Katarlıq devletle aile halidin xəbər alğıçılağı qarda kanun çıxırıb. Kollaş siyasi bilen təminlidi. Angliyani misal qalsaq. Hükümet ve resmi xəbər alğıçığa yardım pulu bir. Xəbər iliş mülazimeti bilen təminləş səbəbidin xizmət qılanmağan kırım ziyinini toluqlaydı. Angliyadaki ailədə halidin xəbər alğıçıla memleket xarakterlik ailə halidin xəbər alğıçıla mülazimet məxsus liniyasını təsis qılıb. Yıl boyu dəm almaydıqan məxsus liniya mülazimeti bilen təminlidi. Elimizde halidin xəbər alğıçılarının iqtisadi besimini yenikletiş üçün Nurgun Cayla uzak müddətli küç soğurtısı tüzümünü noktada sınaq kıldı. 2022 yılının ahırıca. Memleket boyunca uzak müddətli küç soğurtısıga katnaşqalla 169 milyonu yetti. Kencin, Fujian Katarlıq Cayladiki Nurgun Doktorxanıla yeni qarğıçısı yok keselxanının noktada sınaq kılışını kanat yaydırıb. Doktorxana davalaş, pərviş xadimlerini turmuş pərvişi mülazimeti bilen təminlə. Aile əzalarını her küllük yeğir əmgəkdən qutulub. Texim yaxşı həmra buluş imkaniyetigi iyi qıldı. Növətdə, hər qaysı dövlətlə teximi mükemmel bolğan yaşanğanda kütünüş mülazimet sistemisi bərpa kılış üstüde izlenib. Ailenin yaşanganda kütünüş yükünü üstüge almaqda. Aparatlarda kütünüş ve mahallede kütünüş ailede kütünüşünün muhim toluqlaması. Elimiz köp türlük siyaset çıkırıp, kütünüş kəsbinin tərəqiyatıya ilham verir. Halidin xəbər alğıçılarını ailede kütünüş məsləhət mülazimeti. Qeyrilişi maskeladığan kılıp özgərtiş. Öyləgi berib səyyari kesel görüş. Aile kesel karaviti Katarlıq koşumçu mülazimetle bilen təminlidi. Yeni bir tərəfdən halidin xəbər ilişinin ictimai kımmetini müayyelləşdiriş. Teximi kən dairide bir xil ortaq tonuşqa aylınış gerek. Bolub mu bu ünüm həmmidin üstün turduğan dünyada? Halidin xəbər iliş pəqət ailidila mövcud bolub qalmasdın. Apet yüzbəgəndə natonuş, ayalla ve balılarının halidin xəbər iliş. Kündilik turmuşda doktorlarının, bimarlarının halidin xəbər ilişi yemiyyətinin mədənilik dəridisini namayan qıludu. Keybovun halidin xəbər iliş. Harvard doktori ve Alzheimer kesiligi qırıptar bolğan ayalının 10 yili namlıq kitabıda yerlik məhəllinin kollaş rolunu tılğa alğan. O kesel bolub qalğan ayalını ilib sırtqı çıqqanda, ayalı tuyuqsuz vaqırap jarqırğanda.
Qoşnula bunu düşündüğallıqını bildirgen. Aşxana və dükan mülazimətçiləri və pul yıqışılamı Lostanı til və qol işarıdı arqılıb qonaysızlıqını pəs etgen. Bulanın həmmisi halidin xəbər iliş, torunun mühim tərkibi qismi. Başqılanın halidin xəbər iliş, əmliyyətdə özünün halidin xəbər alqallıq. O, halidin xəbər alqıcı bolu sübti bilən, ayalının halidin xəbər alqan 10 yılda özüdiki özgürüşünü çonqır yiz qıldı. Halidin xəbər alqıcı bolğandın kiyin, o, qanuniyyətlik çeni qışqı başlıqan, baldur ıxla, baldur turğan. Әмде қызмет мәстанысы болмағашқа қан бесімі мұ нормаллашқан. Яш вақтыда, о дайым рухи бесім сәвәбідің вейран болатты. Аялы мұлайымлық білән оныңғы тәсәлі беріп, оның қаба әтлік кәчірмішіні аңлайтты. Бүгін күнде, аялының ұжудыдеке ғамқорлық рухи оның бір қысымыға айланды. О мұндақ дәп язған, алыдың қабар еліш, Мені қызмет мәстанысы ғалытымдың азат қылды. ғалытың қабар еліш маңа қандақ тұрмыш кәчірішіні, өзімнің ғалытың қандақ қабар елішіні, айләмдікілінің ғалытың қандақ қабар елішіні, әмді күнділік тұрмыштікі ұшақ, үшек кішілаға қандақ деккәт қылышіні үгетті. Ал бұл ке, ашу тәпсілатла башқа әмі нәрсе бесі қандым кейін, андың тұрмышның барлық мәзмонына хасыл қылуды. Әгер керішіне ғалыдың қабар еліш рухи білән көзәткенде, бәлкім пәрзентләнің ата-анысыға әмра болышы ұланың ғайатыға чонқыр сыңып кеткен. Бүтін өмірге сыңдырылген темі болышы мүмкін. Өлім мұ бұл қыл әмралықны ақырлаштыр алмайды. Худды Кейбовын дейтқанды, біз бұл кәсіпні қылғаш, үлгіркі әсілмілені қолдаймыз.

0: taciz türleri tedrici küçültildi. Şincan, şehir yezi mekteplerinin şaraitini yakşılaş üçün mecburiyet mağrıpı baskıçıdaki aciz halkalarını yakşılaş ve iktidarını açırış kuruluşunu del cahide alıqı sürdü. Ötken 5 yılda mecburiyet mağrıpı baskıçıdaki mekteplerinin şaraitini yakşılaşka 13 milyar 100 milyon yuan yardım meblağı acırtıp 2 milyon 380 bin kvadrat metre mektep binasını kengitip ve özgertip mecburiyet mağrıpını yukarı süpette terakki kıldırışının ul eslihet tırıkını mustahkemledi. Ürümçi şehirlik 13. başlangıç mektep iştifakiyatçı ikisinin şucisi Maşo Mündak dedi. Ul əslihələrini yaxşıladıq. Bu məsumdə Məktəb Partiya Komitetinin şucisi, Məktəb Modirini öz işçi qalqan Münəvvər Başquruş Kollektifi və Münəvvər Sınıb Məsuli Kollektifi, Oqutqıçılar Kollektifi, Qalibiyyət Məktəb Rayonu qorudulaşdı. Mərkizi Məktəb Rayonunun pişibiyyətliyən başquru sistemisi və güzəllikki intiliş, güzəl əxlaq yetildirişdək oqutuş ideyasını başqı Məktəb Rayonlarına mas qədəmdə sındırmız. 18 yıllık sınıf mesulluluk tecrübesi ige Wang Jing Galibiyet Mektep Rayonu'na gelgenden keyin derslik boyunca ders ötüşke aldırmadı. Okuş başlangan birinci haftada balalarını barmak gimnastiksi oynaş, balalar nakşisi etiş, zihin içtirdeki karton filmlerini görüşke yetekledi. Mektep tesiratı doğrusudaki kol yazma işleş tapşırıkla verdi. Wang Jing mundaq dedi. Balalarının öğrenişke ve bilimge bolgan intilişini kozgat. Men bir başlangıç mektep okuguçisi degen anını hem de kaidi enini tedirice turguzup intizamcan bolışkı yetekleymen. 13. başlangıç mektepnin 4 mektep rayonu bu yıllık okuş mevsimidin başlap Cunguhan Millet Ortak Gevdisi enini mustahkemleşni mektep başkuruş, mektepni idare kılış, okutuş arkalık adem terbiyeleşinin pütkül çeriyanı sındırıp okuş başlangıçtan kinki tuncu saatlik dersini yakşı ötüp balılarını hikaye anlıgaç uzun sefer royini çüşünüş ilgirleş küçü ilişki yetekledi. Mektep, Galibiyet Mektep Rayonu'nun okutukçısı Yuan Shengjie mundaq dedi. Kızıl hikaye, kızıl balılar nakşisi, kızıl nakşlarına asas kılıp, onu her mevsimlik ahlak terbiyesi faaliyetinin mezmunu sındırıp, balılarını yeni devirdeki sosyalizmden izbasarlardan buluşku yetekledik. Hazırga kadar Şincan'daki 17 nahiye şehir rayon, devletin ela süpetlik mecburiyet mağrıpı baylıkını tenkpınlaştırış bahalışıdan ötüp, 9 yıllık mecburiyet mağrıpının müstehkemleş nispeti 99%'ni eşip, memleketinin şu mezgildeki oturç seviyesinin 3% poinit yukur boldu. 71 adetteki toluk oturu mektep, Atanım rayon boyunca ela süpetlik toluk oturu mektep olup bahalanıp, ela süpetlik baylık bilen kaplaş dairesi sicilken idi. 15. 5 yıl mezgili de Atanım rayon Cenubi Şincan'daki 3 vilayet, 1 oblast ve Ürümçi Gulcı Katarlık nopus köpü yuvatkan şehirlerini moyum nokta kılıp mekteplerini özgertiş, kengeytiş, sığımını aşırış, okuş ordunu köpü yetişini tizletip yıl ahırıca caylardaki mecburiyet mağrıpı baskıcıdaki el asübetlik mekteplerinin nispetini 40% kiyet güzüp 2030 yılı Atanım rayon boyunca 60% tek nahiye şehir rayonda ela süpetlik baylıkını tengpun caylaştırışını tamamlap zörür bolgan yezi kentlerde küçük gölemlik mektep içip ammığa ballarını yakın etrafta okutuş şaraiti hazırlap yerişine nişalladı.
1: Stansımız Xevri Tianşan arzusunu emelge aşırıp esil numarlardan hem behril neyli. Şincan Uyghur Abdonum Rayonluk 15. Nöbetlik Tenerket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik Milletler En-Envi Tenerket Musabıqsi bugün Çüştümbrun Qashqar Tenterbiye Merkezi'de muvaffaqiyetlik ağırlaştı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavini şucisi, Abdonum Rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yepiliş murasımğa katnaştı. Hem de musabıqının oyağlaşqalıqını cakarları. Yepiliş murasımı saat 11'de başlandı. Musabıqaya katnaşkan komandalarının tenherketçiler çası etreti meydanğa kirdi. Hemmeylen ornından turup, Jonghua Xalq Cumhuriyetinin devlet şiirini ünlük etdi. Arkadan, Abdonum Rayonluk 15. Nöbetlik Tenherket Musabıqsi ve 11. Nöbetlik

0: болдыган күндөлүк турмушка айландырып, жоңхан миллети ортак гевдеси эңине балалар калбыда о айылда йылтыз тарткызыбыз.
1: Әмді ijodiy aql yosimchilikdan Shinjonga nazar sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Ustozimiz muxbiri Xiao Penjun xabar qiladi. Qumul Guanghui muhit qo'g'dash pan texnika chaklik shirkatining keraksiz ko'mir gazidan 400 ming tonna etilen glikol ishlab chiqarish turi mamlakat bo'yicha tunji yurish keraksiz ko'mir gazidan foydalanib poliester darajalik etilen glikol ishlab chiqaradigan sanoatlashtirish qurilmasi. Bu tür öz aldığa yeğenlik yaratış ve texnikada ötkelge ucum kılışı tayyanıp, kömür kimya sanayiti işlep çıkırış deryanda taşlı etilgen kereksiz kömür gazını aşırma kımeti yukarı kimya sanayiti mahsulatıga aylandırıp, muhit qoğdaş önümü ve iqtisadi önümden ibaret koş paydı erişini işgaşırdı. Muhbir Kumul Guanghui Muhit Qoğdaş Pen Texnika Çeklik Şirketinin merkezi kontrol xanısı'a kirip, xizmetçilerinin ekranı'a tikilip, üskünelerinin işlep çıkırışını uğurlaştırıp atkalıqını gördü. Közetiş körünüşü de Zavut rayonudaki üskünüler tertiplik aylanıp atkan bolup, girelişip ketken turbi koridori, turbi liniyeleri arasında tarqılıp atkan ısını körgülü bulmaydı. İlgiri pekat meş elde köydürüp çıkırıp etiladan kereksiz kömür gazı yürüşlük güner sənətinin paydalanıp bir tərəf qılınıp, poliester dərəcilik etilin glikol məhsulatıqa aylandırılı bulatdı. Kumul Guanghui Muhit Qoğdaş Pen Texnikisi Çəklik Şirkətinin baş direktori Liu Zhidan muxbirğa mındaq dedi. Üçüncü evlat birikimi gazın poliester derecelik etilen glikol işlep çıkırış teknikisini öz aldığımızda yeğenlik yaratkan kereksiz kömür gazını saplaştırış, ayrış teknikisi bilen maslaştırıp poliester derecelik etilen glikol işlep çıkardık. Növətdə qurulmada qoş yürüşlük muqim yürüştürüşünü işqa aşırıb, otri hesab bilən künge 1150 tonadan artıq etilin gilikol işləb çıxırıb, kündilik otricə payda somısını 1 milyon 500 min yuandan aşırdıq. Məhsulatımız poliester, talazi, sulyau, suvalğu qatarlıq tövən iqimdiki sahələrdə kən qolunılıb atırıb. Kereksiz kömür gazı, kömürni tövən temperaturda quruq aylandırış jarayanında hasıl bolğan kömür gazı bolup, tərkibi murakkab, azot miqdarı yuqur bolğaçqa, uzaqtan buyan kən kölemde yuqur qimmetlik paydalanış qiyin bolup, kömür kimya sanayiti sahəsidə hemme etiraf qılğan kona çoğun qiyin mesele idi. Kumul Guanghui Muhit Qoğdaş Pen Texnika Çeklik Şirkti köpligen pen tətqiqat orulları bilen birleşip, texnika ötkiliğe hücum kılışını kanat yaydırıp, bu qiyin meseleni muvaffaqiyyatlı kəl qıldı. Şirket işlep çıkırış bölümünün başlıqı Zhao Yanlin, en-envi kömürden etilin glikol işlep çıkırış yünər sənitiga seliştirganda, kereksiz kömür gazının etilin glikol işlep çıkırış yünər sənitinin her tonuda tənərxi 1000 yuanga yakın tövəli geldiği. Növətdə, karxananın yana işlep çıkırış yünər sənitini sicil əlalaşdırvatqalıqını tonuşturup mındaqdırı. Kereksiz kömür gazıdaki koks meyda aralaşma maddalar bir kadar köp bolğaçqa, keyinki mezgilde kereksiz kömür gazı kompressorinin ayrılış ünümü tövəlləb, işləp çıxışqa təsir görsətdi. Növətdə, dövlət içirki kereksiz kömür gazını pişiqlaş karxanısıdan pəqət bizliba. Kereksiz kömür gazı kompresorini uzaq devrilik yürüştürüş, koşumca məhsulatlarını saplaştırış, susuz etanol yünər sənitini uzartış bilen şoğulanımız. Kereksiz kömür gazının etilin glikol işlep çıkırış türü, Congo Nefit Kimya Sanayiti Birleşmesinin pen texnika neticelerini bahala bekçiden ötdi. Umumi texnikisi xalqaradaki ilgar səviyyəyə yetdi. Liu Zhidan muhbirga karxananın her yili təxminən 2 milyard 560 milyon ölçəmlik kub metr kereksiz kömür gazını bir tərəf qıla alaydığanlığı. Bunu sundurup hesaplaganda 570 min tonna ölçəmlik kömürni tejab 610 min tonna karbon tüt oksidinin az qoyup berilişini bivasta işqa aşırğılı boladığanlığını eytip mundaqdırı. Keyinki qadamda qurulma ishlab chiqarishda ko'rilgan masalalarga asosan texnikani yanamu o'zgartib, a'lolashtirib, qurilmaning yurishish unumini o'stirib, iqtisodiy unum va muhit qo'g'dash unumidan iborat qo'sh nab elishni ishga oshiramiz.
0: Stansiyamız xəbəri.

0: 8. növbetlik Cungu Açlık Yermenkisi tönügün Hunan Çangşa'da başlandı. Şincan'dan 160 netçi karxana, 390 kıldın artık mesulatını körgezmeye katlaştırıp, ela süpetlik açlık, yağ ve özgeçi yezgilik mesulatlarını merkezlik körgezme kıldı. Şincan körgezme rayonunda karabuğday, nokut, katarlık özgeç türlü, şundakla türlük inçiki pişiklanan mesulatla nurgun şehir ağlısı ve körgezmeye katlaşkan sodigerlerini kadimini tok tutup tetip görüşke celip kıldı. Çangşa şehri ağlısı, Tavsızca mındak dedi. Tetip baktım. Bektemlikken. Şincan'ın gürüç, un, yağları yakşıyken. Yünnen ölküsünün körgezmeyi katlaşkan sodigar Can Yenhong mındak dedi. İlgiri Şincan lanbinini yap bakmıgan. Bugün yap baktım. Bek okşaydıken. Yermenkiye Abdonom rayon bilen Bingtön billi katnaşıp, Şincan'ın yakşı açlık yağları rayon amavi markası kuruluş neticesini merkezlik namayan kıldı. Şincan körgezme ömke məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüp, kengişiş, fikir almaştırış ve nəx meydanda kelişim imzalaşkı pahalı türdükke boldı. Bunun için de Sanji Devletlik Yezgiliki Yukarı Yeni Teknikilik Kesipleri Ülge Rayonu, Vudali Unçuluk Guruyu bilen künüge 2000 tonlu buğdaydın un tartış türü kelişimi. Köktala İktisat Teknik Tarakiyat Rayonu Hınan Pukan Biyoteknik Çeklik Şirketi bilen yılda 1000 tonna Kılın Misu işlep çıkırış Türkiye'lişimi imzaladı. Vodali Unçalık Guruyu'nun Setişki Mesul Muavun Baş Direktörü Ma Wu Bin Mındak dedi. Sanji Devletlik Yezgiliki Yukarı Yeni Teknikli Kesipler Ülge Rayonu'nun İpek Yolu İktisat Belbiğdeki Yadrolluk Rayonu'nun Celeşkallık'ını közde tuttuk. Sanji'nin Mol Ela Süperlik Buğday Baylıkı şirketimizden teknolojiye evzellik bilen naiti yakışılması dışıdır. Abdonom rayonluk açlık ve eşya zapsı idaresi işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış cahette Liaoning ülkesi, Hunan ülkesi ve Çinxay ülkesinin açlık sahə mesul tarmakları bilen açlık işlep çıkırış setiş hemkarlık ramki kelişimi imzalab Şincan'ın yakşı nersillerini bütün memleketki yüzlendirişke küş koştu. Bu növbetlik yermenke 9. ayının 7. günü geçe 3 gün davamlaşıdı. Cungu açlık yermenkisi, bütün memleketinin açlık sahasındaki derecesi en yukarı, kölümü en çok, təsir körüstüş dairesi en kən, devlet derecelik universal yermenke. 2018 yıldan başlayıp ötküzülüp, açlık obrotunu ilgiri süreç, işlep çıkırış setiş hemkarlıkını çonkurlaştırış, yezi kentlerini güllendirişke küş koşuş Katarlık cahitlerde mühim rol oynap kelip atıdı.
1: Stansımız Xəvri. Cənubi Şimali Şincanda növbətdə kevezlər arqa-arqıdan qozi içilişinin aşqışlıq məzgiliyə kirdi. Caylar dehqancılıq vaxtını çan tutub, etiz pərvişi məşğulatını qanat yaydırıb, paxtıdan mol husul ilişqa kapalətli qıldı. Kevezinin qozi içiliş məzgili, qozinin yetilib, eğirliqinin eşişi, tala süpitinin şəkillənişki münasibətlik bolub, paxtı husuli və süpitini bəlgiləydiğən muhim basqıç. Bu mezgilde Yaka nahiyesi, Niye nahiyesi, Oral şehri Katarlıq caylardaki yezi egilik tarmakları texniklerini etizliklerine çoğunqır çöküşke təşkilləb, kevez qolunun özüş əhvali ve havarayı şaraydığa birləşdirib, dehqanlarının soğuruş, oğutlaşını dəlcayda tənşeş, tizginləşini yolğa qoyub, muvabıq peytdən yopurmaq oğutu pürküşüge yetekçilik qilib, kevez qolunun baldur qeyrib geçişinin aldını elib, qozunun toluq içilişiqa həqiqi kapalatlı qildi. Kesellik ve haşarat ziyanının aldını eliş, tizginləşini maz qadamda çan tutup, etizdeki sargıyıp ketken yopurmaq, kuruq qoza şaxlarını vaxtıda tazılab, kevezliknan şamal ötüşüş, yoruqluq tüşü şaraitini yaxşılab, ozuqluqnan ünümsiz xorişini tövəllidib, kevez qozasının oğuşluq ecilişi üçün yaxşı ösü şaraiti yartıb bərdi. Aral şehri Çan'ın bazardaki paxtıkar Xı Longcun yakından bu yan etizna kevez qozasının eciliş əhvalını təkşürdü. O mündaq dedi, kevezin ecilişi normal, çigiti toxken, yez iyilik texniklerinin yetekçiliki de soğuruş, oğutlaş məşğulatını qatdıq kontrol qıldıq. Bu yıl yaxşı husul elişini ümit qalımız. Şixo şehrində 1 milyon 700 mamo yerdeki kevezlikdə arq-arqıdan qoza ecildi. Yakınki günlerden bu yan şu cahitki dehkancılık teknikleri kevezlikke berip, kevez husulini nəx meydanda ölçəb, paxtıkarlarının qozi ecilik məzgilədiki etiz pərvişini yaxşı elə.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi Dünyaya Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, Cungo bilən Kırgızistan yakın yaxşı qoşnula, təqdirdaş yaxşı əmrala, bir-birini muvaffaqiyyət geliştirgen yaxşı dostlar. Yakın qilladın buyan iki dövlət başlıklarının strategiyelik itekçiliki de Cungo bilen Kırgızistan Japan müşakkatte billi buluş öz ara menfaat yetküzüp birlikte payda eliş royu boyca yeni devirdeki umumüzlük strategiyelik emraladın bulup koşnula inak dostanı ütüdüğen ortak güllünüdüğen Cungo Kırgızistan takdir ortak kevdisini birlikte berpa kıldı.
1: Amerika bilan İran o'tirsidagi keskin to'qunish, urush mu, tinchlik mu bo'lmaslikdek tirkishga o'zgardi.
0: Bu yil 2-oyning 28-inchi kuni Amerika bilan Isroiliya Iranga harbiy harakat qo'zg'adi. Hozir 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Mayli Iranda bo'lsin yoki harbiy harakat qo'zg'agan Isroiliyada bo'lsin, xalq ommasining kundalik turmushi og'ir ta'sirga uchirdi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqitanlar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Hürmetlik radyo anıgıcılar. Devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 30. günüden 9. ayının 3. günü geçe, Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığa katlaştı. Hem de Kırgızistan Zungtuğu Japparo, Mısır Zungtuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyaretı da boldı. Cungo bilen Kırgızistan yakın yakşı koştular. Taqdirdaş yaxşı həmrala, bir-birini muvaffaqiyyətə erişdirgən yaxşı dostlar. Yaqın qilladın buyan iki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetəkçilikidə Cungo bilən Qırğızistan Japa müşəqqətdə billi boluş, öz ara mənfəət yetküzüb birlikdə payda eliş royu boyca yeni dövrdəki umumüzlük strategiyelik həmraladın bulub, Qoşnula inak dostanı ötüdüğen, ortak güllünüdüğen Cungo Kırgızistan takdir ortak kevdisini birlikte berpa kıldı. Bultur reis Xi Jinping Zungtuğ Japparo bilen üşketim uçuruşup yüksek derecede öz ara işinüdüğen hizmet münasiveti ve şahsi dostluk ornatıp iki taraf münasivetini üzlüksüz olgı silcetişka birlikte yetekçilik kıldı. İki devlet münasibeti tarihteki en yakşı mezgilde turva tutu. Bultur 8. ayda iki devlet başlıkları Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığını mezgili de körüşken de Zungtuğ Japparo, Kırgızistan'ın en kımmetlik evzelliki Cungo bilen koşnu buluş deyip iki devletinin uzungu sozulgan koşnula muhabbetini bayan kıldı. Diplomatik münasibet ornatkan 34 yıldın buyan, Cungo-Kırgızistan münasibeti xalqara vaziyetteki özgürüşlerinin sınıqığı berdaşlık berip, xalqara cemiyette öz ara hürmet kılıdıgan, baraver hemkarlaşıdıgan, öz ara menfaat yetküzüp, tən payda alıdıgan yeniçi devletle münasibetinin ülgüsüne tikledi. Cungo-Kırgızistan münasibetinin mukim sağlam terakki kılışı, Uzak müddetlik dostanı almıştırış devamıda toplangan çoğunkur dostluk mu? İki devlet hükümeti ve halkı otursudaki baştın ahır bir-birini hürmetleşinin neticesidin bolgan. Cungo Kırgızistan münasibeti nemi üçün uyul taştek müstehkem boludu. Bunun cevabı oldu bilen siyasi cihette öz ara işin işte. Devlet bilen devletinin çıkışıp ötüşü de semimilik asas. Cungo Kırgızistan'ın öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu demeyen işini, devletinin ilgilik hukuki, xevipsizliki ve terakkiyat menfaatini kogdışını izcil kollap geldi. Erkandak küşünün Kırgızistan'ın işki işlerine arlaşışıga karşı durdu. Kırgızistan bir Cungo prinsipiga katti emel kıldı. Tayvan, Şinjang, Şizang, Şangan Katarlık meselelerde Cungo'nun meydanını katti kollaydı. Cungo bilen Kırgızistan bir-birinin yadroluk menfaatige çetelidigan ve köngül bölüdigan zor meselelerde bir-birini katti kollap, bir-birinin devletinin taraqqiyotini ishqa oshirish uchun qo'llangan siyosat tadbirlarini qat'iy qo'llab, qo'shni davlatlarning inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, o'zaro muvaffaqiyat qozonishining ulgisiga aylandi. Jungo Qirg'iziston hamkorligi nima uchun mo'l natijalarga erishaladi? Muhimi manfaatni birlashtirib, ikki davlat xalqini boy-bayashat, xotirjam turmushga erishtiradi. Jungo bilan Qirg'iziston taraqqiy qilib kelinishdiki hamrola. Afzalliklar orqali bir-birini to'liqlaydigan hamkorlik hamrolari. Rais Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo bilan Qirg'iziston to'g'rilarda chiqib turib, yangilik yaratib, yo'l ochib ilgarilab, amaliy hamkorlikning chuqur taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Jungo uda ko'p yil Qirg'izistonning eng cho'ng savdo hamroyi va eng cho'ng chet el mablag'i manbasi davlati bo'ldi. Ikki taraf bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda teng qurishda mo'l natijalarga erishdi. Jungo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li, Baris Koen Bedel tosh yo'li qatorliq turlar tez ilgari surilib, ikki davlatning aloqasini ravonlashtirish saviyasini o'stirish iqtisod savdo hamkorligini cho'nqurlashtirishga yangi fursat yaratib berdi. Chu oblastidagi 100 megavatlik yorug'lik volt elektr stansiyasi, Jungoning Qirg'izistonga yordam bergan sug'urish tizimini o'zgartirish qurilishi qatorliq turlar tutib ishga kirishtirilib, shu joydagi xalq ommasining ishlab chiqarish turmush sharoiti unumli yaxshilandi. Qirg'izistondan keltirilgan hasal, meva, cheva qatorliq yeshil, a'lo sifatlik yezgilik mahsulotlari Jungo fuqarolarining tomoq ustilini beyitdi. Yeshil qon mahsulotlari, sun'iy aql, raqamlik iqtisod qatorliq gullanma sohalaridagi hamkorlik uzluksiz kengayib, ikki tarafning taraqqiyot yoshirin kuchi davomli qo'yib berildi. Jungo bilan Qirg'iziston birlikda olg'a ilgirlidi. Yiroq kelgusiga foydaliq, xalq turmushiga naf yetkazadigan hamkorlik turlari ikki davlat xalqiga naf yetkazadigan amaliy natijaga aylanmoqda. Jungo Qirg'iziston do'stligi nima uchun kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oladi? Buningdagi sir ikki davlat xalqining necha ming yil davomlashgan o'zaro tushunishi va yaqin o'tishiga yo'shirilgan. Davlatlararo munosabat xalqning yaqin o'tishiga bog'liq. Xalqning do'stligi xalqaro munosabatning uzoqgacha muqim ilgirilishining asosi. Qahramonlik tarixiy dostoni Manas Jungo bilan Qirg'izistonda avlodma-avlod davomlashib, Rais Xi Jinping tarafidan ikki davlat xalqi o'rtoq egi bo'lgan madaniyat go'hri deb ataldi. Bir tarixiy dostonning ikki davlatda davomlashishi dal Jungo bilan Qirg'izistonning madaniyat almashtirish o'zaro o'rnak elishining jonliq namoyandisi. Bugungi kunda Xanzu tili qizg'inligi Qirg'izistonda uzluksiz yuqori ko'tarilmoqda. Kunzi shoyani, Kunzi darsxonasi texnik ko'p yerlik yoshlarni Xanzu tili va Jungo madaniyatini o'rganishga jalb qildi. Luban kasbxonasi zamonaviylashgan oqil darsxonasi barpo qilib, shu joyning yuqori sapoli kasbiy ixtisosliklarni yetishtirishiga yordam berdi. Ikki davlat yana klassik asarlarni o'zaro tarjima qilib nashr qilish, madaniyat miroslarini qo'g'dash, kino, televiziya asarlarini ko'rgazma qilib tarqitish, adabiyot, san'at o'yini qo'yish qatorliq jihatlarda keng hamkorlashdi. Yaqin qillardan buyon ikki taraf xalq turmushiga naf yetkazadigan davolash turlarini birlikda yo'lga qo'yib, sog'lomlik tez poyezdi yo'riqlik safari Qirg'izistondagi ko'ziga oq tushgan mingdan ortiq bemorning yo'riqlikni qayta ko'rishiga muvaffaqiyatli yordam berdi. Jungo bilan Qirg'izistonning avlodma-avlod do'stona o'tishi kishilar qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Ikki davlat

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu il 2-ci ayının 28-ci günü Amerika bilen İsrailiyə İranqa hərbi hərəkət qozğıdı. Hazır 20 yıldın köpərək vaqt ötüb getdi. Məyli İranda bolsun, ya ki hərbi hərəkət qozğıgan İsrailiyədə bolsun, xəlq ammısının kündülük turmuşu eğir təsirə uçurdu. Tehran kutsuda şəhər ahalısı Rızayı muhbirə şikayət qılıb, mındaq deydi. Ötken 6 ay intayın cepalık boldi. Biz Amerika'nın kılgan etkenlerini öz közümüz bilen gördük. Ola her bir nişan ve ahalile rayonuğa periklendirmeyi hava hücumu kıldı. Biz iğir ziyanı uçurduk. Ötken 20 yılda Amerika bilen İsrailiye İran'a her bir zerbe bedi. Tehran arka arkadın hava hücumu uçurdu. Bugün günde stütekle vaktinç tarkılıp ketken bolsa mı, lekin ciddi tırkışış yanılı davamlaşmakta. Amerika deniz üstü kamilini davamlık yolu koyup, əsli dıla cazalaşının derdini yetkişi tartkan İran'da vəziyetini teximi keskilleştirir etdi. Mal bağısının uçkandak örlüşü, pul kımmetinin çüşü, İran xalq ammısının uruşunun təsirgi bolgan en bivastı təsir attı. Kiyim tikiş maşinisi remontisi 35 yaşlıq Muhammed mundaq deydi. Mən kiyim keçək işləb çıxırı sexidiki kişilərinin qançilik işcan, tırışcan işkəllikini gördüm. Lekin bəxtiki qarşı nurgun karxanılarının künü intayın qiyillişib, vəyran buluş xəvipi duç gəldi. Kiyim tikiş maşinisini import qılış qiyillaşdı. Zapças bilən təmilləşdə məsələ görüldü. Maşina ve zapçaslarının bağısı körünerlik östü. Rəh bağısı ilgirkidin üççesi yukur boldı. Bulanın həmmisini uruş keltirip çıkardı. İsrailiyada uruş toxtatış, nurgun xalq ammısının hazırkı vəziyetki bolgan en bivasti təsir attı. Bultır 6-cı ayda İsrailiyə İranga tuyuqsuz hücum kılıp, 12-ci fevral uruşunu keltirip çıkardı. Bu yıl 2-ci ayının 28-ci günü Amerika, İsrailiye, İran tokunuşu yine partıldı. İsrailiyelik okuş bütküzüş aldı.

Radyo anlaşıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

turmuşu kuruluş kılıp, ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu puht kadem bilen alğı söz etip, zor ilgirleş hasıl kıldık. Partiye 18. kurultayının bu yan, Partiye Merkezi Komiteti ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu tekimi gevdilik oranı koyup, Dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun tez süratlik yolu kırışı türütkü boldi. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığını, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet Islahatni Umumüzlük Çoğunkurlaştırış Komiteti yığını katarlık yığılada yaşanganda kütünüş asasi sugurtası tüzümünü ıslah kılış ve mükemmelleştirişinin umumi layihesi. Davalanış kapaleti tüzümü ıslahatını çoğunkurlaştırış doğrusudaki pikir katarlıklarını köp gittim muhakeme kılıp ve karap çıkıp, dövletimiz ictimai kapalet sistemiz kuruluşunu yukur katlamdın layihelep, ıslahatının sistemliliği bir pütüllüki maslıkını yanımı küçeyttik. Biz şehir yezi ahalısının yaşanganda kütünüş asasi sugurtası tüzümünü birlik keltirip, organ kespi oğrula bilen karhanılanın yaşanganda kütünüş sugurtası tüzümünü bir ızığı silip, karhana iş hizmetçilerinin yaşanganda kütünüş asasi sugurtası fondını merkez tanşeş tüzümünü ornattık. Biz şehir yezi ahalısının asasi davalanış sugurtası tüzümünü birleştirip, şehir yezi ahalisi eğir kesel sugurtasını umumüzlük yolu koyup, devletlik davalanış kapaleti idarısını kurduk. Biz umumi halkını sugurta katnaştırış planını alığı sılcetip, ictimai sugurta hakkı nispetini tüveletip, bir kısım devlet kapitalını acırtıp, ictimai kapalet fondunu tolukladık. Biz yaşanganlarını kütüş, balılarını havalilik bekiş, meyiplegi yardım bir iş katarlık paravallık işlerini pahal ravajlandırdık. Halk ammisi yaşınıp kiliş, kesel buluş, işsiz kiliş, işti yarınış, meyip pop kiliş, namırat iş katarlık hıvıp katarlığı duş gelgende, şehir, yeza, rayon, cins, kes, perkı, karmastın, münasip tüzüm kapalı digi igi boldi. Növette, Dövletimizde ictimai sugurta asasi gevde kılıngan, ictimai kutkuzuş, ictimai paravallık, ictimai nepik katarlık tüzümlerini öz çıgalgan. Fonksiyesi mükemmel bolgan ictimai kapalet sistemisi asasi cihetin berpa kılındı. Asasi davalanış sugurtası 1 milyar 360 milyon ademni, yaşanganda kütünüş asasi sugurtası 1 milyardga yakın ademni kapıldı. Bu, dünya boyunca kölüme en çok ictimai kapalet sistemisi hesaplanıdı. Bu, halıkta güzel turmuş yaratıp berişke puhta asas elip verdi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının kalbisini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük hallık cemiyetini karaldı kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşunu paydılık şarait bilen temel edi. Neticelerini toluk muayenleştiriş bilen bile, şunu mu görüp yetişimiz gerek ki, devletimiz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgür işige ve şehir bazarlışış, yaşanganlar köpüyüş, işki orlışı şekli köpkılışının tez terakki kılışıga ergişip, devletimizin ictimai kapalı sistemisi de yanıla yetersizlikle saklanıvatıdı. Asaslıki tüzümlerini birleştiriş toluk orlanmadı. Tüzümle ara yötkeş cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikkan işli güçle canlık işki uğurlaşkalla, yeni kes bağaltı da işki uğurlaşkalla katarlık kişiler topları ictimai kapalet dairesi kırgızılmedi. Sugurtudun çüşüp kiliş, sugurtsız kiliş, sugurtu üzülüp kiliş ekvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşku mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıkı ziyade zoruyup gitip, bazar asasi gevdeleri ve ictimai küşle üstüge alıdığan toluhlumu kapaletinin terakkiyatı yeterlik bulmayvatıdı. İctimai kapaletini bir tutaşı gemleş katlımını östürüşkü doğru kilidu. Caylağının kırım çıkım zidiyetini temponlaştırışta bizim bir kadar zor. Şehir yezla, rayolla,
amma oturusidiki təminat pərqi digendek muvafiq emas. İctimai kapaletnin ammivi mulazimet iktidarı bilen xalq ammisinin ehtiyacı oturusida yanıla belgilik pərq var. Bəzi caylarda ictimai suğurta fondi tügep kiliş xaupi mevcut. Biz bu yetersizliklerge yüksek ehmiyet verişimiz hem de onu hakiki hal kılışımız gerek. Partiya 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığınıda dövletimizin kelgüsü 5 yıllık hatta 15 yıllık terakiyat planı süratle berilip barlık halkının ortak bir işi türütkü buluşta tekimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılış talep kılındı. İctimai kapalet xalq ən kümül bülüdüğən, ən bivasitə, ən real mənpəət məsələsi taqılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi qırgızıb, kən xalq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalət ki iyi qılıb, xalq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xalqını qaplığan, şəhər yeza bir tutaş planlanğan, adil, birlik gəlgən, imkaniyyətlik sicil bolğan, köp qatlamlıq ictimai kapalet sistemisini mükəmməlləşdirib, ictimai kapalet bir xətərlik torunu yanımı putilişimiz gerek. Birinci, Jongoca ictimai kapalet sistemisini bərpaqlış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakiyat seviyesi, ictimai şaraitdi. Medeniyet alahidliki okşaş bulmağışka, ictimai kapalet tüzümümü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin ictimai kapalet cihetiki paydalıq təcrübelerini ögünüş ve örnekilişka ehmiyet bəduq. Dekin, aynen köçürüp gelmey, addi halda nuskulu almay, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yanılık yaratıp, Roşen Jongoca alaydiliki ege, ictimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz, Jongo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, İctimai kapalet işlerinin puhtı qadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Xalqni həmmidin əla bilişdə ortaq bir işti çıntırıb, xalqnın bəxs saadetini aşırış, ictimai adlılıqını ilgiri sürüşni, ictimai kapalet işlerini tərəqi qıldırışının tüp məvqəsi və məxsit qilib, silahat, tərəqiyat nəticilərdən pütkül xalqni teximi köp, teximi adil nəpki eriştirdik. Tüzüm arqılıq yetekləşdi çıntırıb, toluq qaplaş, asasıq kapalətli qiliş, köp qatlamlıq buluş, imkaniyyətlik sicil buluş qatarlıq nişallarını çördüyən halda ictimai kapalət sistemiz quruluşunu küçəyitdik. Dəvr bilən tən ilgirləşdi çıntırıb, tərəqiyyat davamıdiki məsələləni, islahat çarısı və yenilik yaratış təpəkkürü arqılıq əl qilib, tözülmə mexanizm tosalğılarını qətti tügütüb, ictimai kapalet işlerinin üzlüksüz alğı ilgirlişigi türütkü bulduq. Həqiqətni əmliyyətin izdəşdi çıntırıb, əm bütün küçümüzün iş qısilib, əm madarımızı qarab iş görüb, ictimai kapalet səviyyəsini ixtisat və maliyyə küçünün imkaniyyətlik sicili işi asasıdı östürüb, əmliyyətdən ayrılıb qamıdıq, bas küçdün halqıb getmidiq. Biz bu muvaffakiyetlik təcrübələrdə çıntırıb və onu ravajlandırıb, üzlüksüz yekülləb, üzlüksüz alğı ilgirlişimiz kerek. İkinci, 14-ci 5 yıllık, hətta teximi uzaq məzgillik ictimai kapalet işlerini ilmi planlaş kerek. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl məzgillidiki dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin tərəqiyyat planı aydınlaşdırıldı. Onu 21 çonqır tətqiq qilib, yirik planı kırgızıb, əməliləşdirişini yaxşı tutuş gerek. Sistemi qarışıdı çıntırıb, yeni tərəqiyyat basqıcı, yeni tərəqiyyat ideyəsi, yeni tərəqiyyat əndisi də oturuq qoyulğan
yeni taleplerini yakşı ilgilen.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızda boz gerek. Biz tönügünki radyo jurnu programımızda Modelli Paşır tercümesindeki Panci ileyinin sizge bir hayvanat bahçesi soğuklay namlıq hikayesinin alın kısını alakandıq. O, yakın dostu Çenyaya'nın başka etinçiliğini halıqlış məxsidə Leyhav ile tonuşup qalğandan bu yan Leyhav onun dostunu qayta avarqamaydıqan boldı. Ama o özü Leyhav'nın para kendiciliğinden kutlamadı. Hatta Leyhav onunla nisbətən besin ve korkunuş payda qalğan idi. Ondaqda Leyhav onu yana doğumluq avarqalamı? O, bu mürekkep münasibetlerini halkalalamı? Bulaq kızıqsınız, dekitağınız dağımlıq bugünkü radyo jurnalı programımızda orlaştırılgan Modelli Paşır tercümesindeki Panci Eyleyinin Sizge bir hayvanat bağıtçısı oqlay namlıq hikayesinin devamı da bolsın.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek döt olam dey. Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık davrida çalı qalğanlığını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yaşı köyde ki yaşa çıktı rışı
3: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarına işinişi, ilham medep berişi gerek.
0: Uzun yürüyüşünü bek yaş görmen. Taz bir yürüp rahat ne içi?
4: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gittim ben. Bana bu taş yolda velisipitte benim işten sehri küçü.
5: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Şehir yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tehemi yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
6: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakşı gördü o dep kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kaladım.
7: Sırtta aptap ne mi diken yakşı?
1: Yol boyunun manzarası ne mi diken güzel?
5: Hava ne mi diken sap?
6: Yürünle, sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge

Yani sevimli dostlar programımızı da başlıyor vatimiz. Yani biz turmuştun kuşallık ızdı güçlerimiz. Bırak turmuştaki her bir dokmuşla yolukka vaktimizde hapı bombaymayız diyemeyiz. Açıklanıp bakalımız. Adamın işi en açık bulduğun iş kaysi dep sual soralganda belki anlıkçılarımız bununla her kıl cevaplarını verişi mümkün. Minimce muşu bedel tölügen dersi akıvette oylugan dek cevabını beğenmeyeni de adamın işi intayın açık buluşu mümkün. Olup mu? Muhabbette. Muhabbet ki tölügen bedel kalbimizde bekle ağır tutu. Dekin bizden yanıla kayser bulmaktan başka amalımız yok. Bereketimlik ayrılıp geçiş bilen kelgüsümüzünü hıraylaştırıp koysak bulmaydı. Biz yakış gördüğün bir sütün ayrılgan şu peyde etrafımızda biz üçün köyü vatkan. He? Biz üçün pervanı bulu vatkan bir sütün bağlığını unutup kalmasızlıkımız gerek. Kadimimizde toh.

tutup biz üçün köyü atkan şu kişini baykı alırsak əsli biz mu naidi bəxtlik. Biz hər birimiz söylüşki layık kişiler. Onda olsa söylüşki erişmek üçün qanda kılışımız gerek? Söyüşünü bilişimiz gerek. Bolup mu aldı bilen özümüzün söyüşünü bilişimiz gerek. Çünkü özünü söyüşünü bilgen kişiler andın başkalarının söyleşini erişeleydi. Germaniyalik filosof Ferbahning şundaq bir gepi var. Senin birinci vazifen özünü bəxtli qilish deydi. Demek özünü bəxtli qılan özünü söyge adam onun dinkin başkalarını söyeleydi hem başkalarına muhabbet ata kılalaydı. Şunun için her vakit özünüzü söyün. O sizden ayrılgan bolsa belki işkinlarının muhabbeti doğru peyti bulmağın buluşu belki. O mu özüge layık muhabbetini tapsın, siz mu en güzel muhabbetini tapın.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Demek radyo alğıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümü kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Fransız beşini sapanın yölen çükügü koyup uxlap kalgan idi. Belkim yalgan uxlavatı dıgandı, bilip olmaydı. Onun tizleri üstüge koyu algan nem huş kolları, huddi bir nemini tutuşkı temşili vatkan dek boş kımırlap durattı. Karenin ornudun turup, putunun uççıda dessep, menip Fransızdın aldığı kelip, kolunu onun kolu üstüge koydu. Oblonskimo ornudun turup, uyuksını kaçırış üçün közlerini testi yuğan içip, bir de onunğa, bir de bununğa karap koydu. Körü vatkanının hemisi çüşüdeki emes, onudeki işla idi. Beşi tekimi eğirleşip keti vatattı. Ahırda kelgen, bir işki ıltıması ba adam çıkıp kessin. Hazırlı çıkıp kessin. O Fransız közlerini aşmayı durup Fransızcı şu geplerini kıldı. Keçirin, özünüz mü körüp durup siz hem anladınız. Saat 10'da kelsiniz. Et kelsiniz tekimi yakşı. Onu bir yerden heydep çıkırın la. Dep. Taqasizlik bilen yani dedi o Fransız. O minde vatamdı. Oblonski nek cevabını anlığan denkin, Graf Lidya hanımga ıltımas kılmakçı bolgan işini mi, sınlısının işini mi unutup, bu yerden çapsanırak çıkıp kessemle bol diye, degen oy bilen putunun uççıdı dessep menip, öydün hudu vabadın kaçkandak keçip, koçığı çıkıp aldı ve ildamrak özüge kelebiliş üçün peytun keş bilen heyligiç çakçaklaşıp paranlaşıp mandı. Oblonski Fransız tiyatrhanısının ahırkı meydan oyunuğu ülgürüp berip, oyunu körüp bolgandan kiyin Tatarlarının restoranıga berip azrak arak içti. Bu tonuş muhit ve keyfiyatla içi de o xelili esini yığıp aldı. Şundaqta mı bütün bir akşam ğalitili bir sezim içi de yürdü. Oblonski Peterburg gelip çüşken Piotr Oblonski'nin öyüge gelip Betsy'den kelgen xatını gördü. Betsy xetide tünögün kılışkan gepnin ahırını çıkırıp etişini dep ete özününkigi berişini eğitipti. Onun xatını okup bolupla kapakları türüldü. Kandak kılışı kereklikini oylap durattı. Tuyuksuz pestin hudu biri eğir bir nersini kötürüp çıkıp atkan dek nait salmak bilen besilip atkan kadem avazı anlandı. Oblonski vücursudun çıkıp karap bekip, o adamının xelili yaşırıp kalgan dek körüngen Piotr Oblonski işkellikini bildi. O şunçilik mes idi ki, pelempeydin özü menip çıkalmayı vatattı. Setepan Oblonski'ni körüp, xizmetkarga özünü pelempeydin yöləp çıqırıp qoyuşqı buyurdu. Üstüge çıqıp alğan denkin, Oblonskini Mekkem kuçaqlı vilip, ojursıgı kırdı ve özünün bugün keçini kandak ötküzgerlikini onun sözləp beri vitipla uxlap qaldı. Oblonskinin royu çüşüp, uzak kıçı uxlayalmay ketti. Bundaq halet onun da naiti kem uçuraydı. Esigi olganlarının hemisi onun da nəpirət kozgaydı. Bolup mu, Graf Lidiya xanımının öydü ötken aşı minotla en nəpirətlik, en numusluk minotla idi. Ədsi o Karenin'nin annağa acırış xeti berişini qatdi rət qılgan cevabını tapşırıb aldı. Ve onun bu kararının akşamki Fransızının yalgandın uxlugan bolu bilip cöyligen gepleri bilen çıkırılgan karar işgellikini toluk çüşendi.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı togırlık gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü
2: ben ayal kişinin ne mi zörür yettin oynayışı bilen körüşü dağılıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: خاتالىق مەندە بولمىسىمۇ خاتالىق مەندىن ئۆتتى دەيمەن. شۇنىڭدىن كېيىن ئىككىمىز يېزىغا قايتىپ كېتىمىز.
1: شۇنىڭدىن كېيىن ئاننا قالايمىقان خىياللارنى قىلماي خاپىمۇ بولماي خىزمەتكارغا چامادانلارنى ئاچىق تۇرۇپ يېزىغا ئېلىپ ماڭىدىغان نەرسىلەرنىڭ تەييارلىقىغا چۈشۈپ كەتتى. Veronski saat 10'dan aşkanda kayıtıp geldi.
2: Apağının neyimi oylağı atkını, sana kimine ilip vermekçi bolu atkını bilen benim karım yok.
3: Hey, biz hazır bu doğruluk gep kılışmadık ko.
2: Yak, muş doğruluk paranlaşımız. Sana rast gepini kısam, meyli kiri ya ki yaş, meyli senin apağın ya ki başka ayal bolsun, İnsaf yok ayallarla bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şoğun men onun işleri toğırlı kılınğan geplerini pekatla anlaşına kalamayım men.
3: Anna, menin apam toğırsa da bundak hörmetsizlik bilen gepkin maskını sorayım men.
2: Oğlunun bekti bilen şanşarpının nerdligini bilmegen ayalda insaf mı bulmaydı?
3: Sana yeni bir getim de koyay. Men hörmetimini kıldığan apam toğırsa da hörmetsizlik bilen ondak geplerini kımıgın.
2: Senin apanğa mehrin yok. Mehrin faqat tilining uchidala.
3: Senin deydiginin şolu bolsa. Ömüse.
2: Şunda qıl. Hazırlı bir taraf qılıb at. Men allı burun bir qararğa kep bolğan.
1: Hörmetli radio anlıqçılar, anlawatqınınlar Merkez Halk Radio Stansiyasının radio kütüphanesi programmısı. Men Abdursul Abdurim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Voytov bilan birga kelmoqchi edi, dedi Vronskiy. Anglasam u Pestisovning 60 ming rubli pulni utib olib, uni vayron qilib yetibdi. U endi o'zini o'nglayolmaydi. Yoq, dedi Anna g'azab bilan. Vronskiy uning ochiqqa kelayotganligini sezib, gapni boshqa mazmunga yotkib aytgan edi. Bu sening meni bu xabarga qiziqdi deb o'ylab Menden yoshirg'ining miydi? Men sanga bu ishni o'ylabmi qo'ymaydiganligimni degan. Ham seningdimi menga o'xshash pozitsiyada bo'lishingni talab qilganman. Men bu ishning aniq qop ketishini o'ylab ko'ngil bo'lyapman. Aniqlik shaklida emas. Muhabbatda bo'lish kerak. Dedi Anna Vronskiyning so'zlariga emas. Belki uning sug'uq qonliq bilan qilayotgan gaplarining uroniga qarab bag'on seri ochiq kelib. "Sen uning nimaga kerak ba?" Yana muhabbat to'g'risida gap boshlandi deb o'yladi Vronskiy ichida. "Nimaga kerak balqini o'zingmi bilasan? Sen uchun kelgusidagi ballarimiz uchun kerak ba? Endi bola bo'lmaydi." Bu gepingdin bekme epsilin ovatı men. Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgınınla rəhmət. Davamını Ətki Radio Kütüphanesi proqramımızda anlıqaysıla. Bugünkü Radio Kütüphanesi proqramımız Muşi yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nazarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deputanla, stansımızdan başqa sərxil proqramınlar da bolsun.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyəm. Boldu qılaymı deyən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларды ойласамла, қайтадан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni, aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda, doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkka sebep kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
9: Мән чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейдім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.